TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Arvo Pärt'in Karma Koro için 2007 yılında kaleme aldığı Sabah Yıldızı başlıklı eserine ve Gunnar de Frümer'in Kalbin Şarkıları adlı serisine de yer veriyoruz. Programımızın bu bölümü Kraliyet Müzik Koleji Senfoni Orkestrası ve Sibelius Akademik Senfoni Orkestrası'nın 25 Ağustos 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Sakari Oramu yönetiminde sahne alan topluluklardan ilk olarak Jan Sibelius'un Opus 15 Orman Perisi başlıklı senfonik şiirini dinliyoruz.

Jan Sibelius'un Orman Perisi başlıklı senfonik şiirini Kraliyet Müzik Koleji ve Sibelius Akademi Senfoni Orkestralarının 25 Ağustos 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Lara Poe'nun BBC'nin siparişi üzerine bestelediği Kırsal Şarkılar adlı eserinin ilk seslendirilişiyle devam ediyor.

Lara Poe'ya ait kırsal şarkılar serisini soprano Anu Komsi, Kraliyet Müzik Koleji Senfoni Orkestrası ve Sibelius Akademi Senfoni Orkestrası seslendirdi. 25 Ağustos 2024 tarihli konser kaydından seçtiğimiz son eser, Kraliyet Müzik Koleji Oda Korosu'nun katılımıyla dinleyeceğiniz Gustav Holst'un Gezegenler adlı süiti.

Gustav Holst'un Gezegenler Süitini Kraliyet Müzik Koleji Oda Korosu Senfoni Orkestrası ve Sibelius Akademi Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Estonyalı besteci Arvo Part'ın Karma Koro için 2007 yılında kaleme aldığı Sabah Yıldızı başlıklı eseriyle devam ediyor.

Arvo Part'ın 2007 tarihli Sabah Yıldızı başlıklı eserini Marian Consort topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü 20. yüzyılın İsveçli bestecisi Gunnar de Frümer ile sona eriyor. Bestecinin Opus 27 Kalbin Şarkıları adlı serisini dinliyoruz.

tenor Klaus Håkan Anhö ve piyanist Thomas Schubach seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Amerikalı besteci Horatio Parker'ın orkestra için 1899 yılında kaleme aldığı Kuzey Baladı adlı eseri, Gabriel Fauré'nin solo piyano için Opus 33 Mi bemol minör 1 numaralı nocturnünü ve Edward Elgar'ın orkestra repertuarlarında sıklıkla yer alan Yaylı Çalgılar için serenadını dinleyebileceksiniz. Programımızın bu son bölümüne Wolfgang Amadeus Mozart'la başlıyoruz. Bestecinin piyano, keman ve violonsel için Köhel 254, Si bemol majör divertimentosunu Trio Orlando seslendiriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın piyano, keman ve cello için Köhel 254 si bemol majör divertimentosunu Trio Orlando seslendirdi. Chopin'in Opus 21 fa minör 2. piyano konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Christian Ilehatland.

Chopin'in Opus 21 Fa Minör 2. Piyano Konçertosu'nu solist Christian Ile Hadland ve Kirill Karabits yönetimindeki Stavanger Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Edvard Grieg'in Pergünd Suite'inden Solvay'ın şarkısı var sırada. Eserin oboa ve piyano için düzenlenmiş bir versiyonunu dinliyoruz.

Edward Grieg'in Pergün Suite'inden Solvay'ın şarkısını oboada Van Sumok ve piyanoda Hian Sucho seslendirdi. Handel'in klavyeli çalgılar için Fa majör 2 numaralı suite ile devam ediyoruz. Klavsen sanatçısı Allan Rasmussen yorumluyor.

Handel'in Fa majör 2 numaralı süitini klavsen sanatçısı Alan Rasmussen seslendirdi. Amerikalı besteci Horatio Parker'ın orkestra için 1899 yılında kaleme aldığı Kuzey Baladı adlı eser var sırada. Julius Hegyi yönetimindeki Albany Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

19. yüzyılın Amerikalı bestecilerinden Horatio Parker'ın Kuzey Balada adlı eserini Julius Ege yönetimindeki Albany Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Gabriel Fauré'nin solo piyano için Opus 33 Mi bemol minör 1 numaralı noktürnüyle devam ediyoruz.

Gabriel Fauré'nin Opus 33 mi bemol minör 1 numaralı nocturnunu piyanist Jean-Yves Thibaudet seslendirdi. Rönesans bestecileri Clément Jeancan, Thomas Crequion ve Claudin de Sermizi'ye ait şarkılardan bir seçki var sırada.

Orta Çağ çalgılarının eşlik ettiği Vancouver Oda Korosu, Clément Jeancan, Thomas Crequion ve Claudin Deux-Sermisi'ye ait şarkılardan bir seçki seslendirdi. 19. yüzyılın İtalyan bestecisi ve okçusu Vincenzo Petrali'ye ait bir sonatla devam ediyoruz.

19. yüzyıl bestecilerinden Vincenzo Petrali'ye ait sonatı, ork sanatçısı Korfan Vahenian seslendirdi. Programımız Edward Elgar'ın 1892 yılında bestelediği ve orkestra repertuarlarında sıklıkla yer alan Opus 20 Yaylı Çalgılar için Serenadı ile sona eriyor.

0: Cleo Gould yönetimindeki Kraliyet Akademisi solistleri Edward Elgar'ın Opus 20 yaylı çalgılar için serenadını seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Erdoğan, orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyardı. 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristsiz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefe ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. CHP bugün mecliste kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 44 milletvekilinin katılması beklenen toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Merkez Yönetim Kurulu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak, gündemde kurultay takvimi olacak. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu yeni partinin yol haritası da şekilleniyor. Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda Özel, milletvekillerini uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. CHP'den istifa eden bazı belediye başkanları da yeni partiye katıldı. Yeni partinin kurultayı için Ekim ayı işaret ediliyor. CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen veri tabanının hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber suçlarla mücadele ekipleri iki şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün haklarını ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini yok sayan girişimlerin başarıya ulaşamayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in adaya yaptığı ziyaretin kıymetli olduğunu belirtti. Erdoğan, Kıbrıs'ı jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz uyarısında da bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil Hayye ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ile ilgili gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi bugün başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027

kadar geçerli olması gerekiyor. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. ABD ordusu İran'a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran'a karşı hava saldırılarının Tahran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 saat süren saldırılarda askeri komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı tesisleri, kıyı gözetleme ve savunma tesisleriyle deniz kuvvetleri dahil olmak üzere İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait çok sayıda hedefin vurulduğu bildirildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz Polonya'da 1-1'lik skorla 3. eleme turuna çıktı. Sarı lacivertliler bu turda Sturm Graz'la karşılaşacak. Avrupa arenasında bugün 2 temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda tek golle geçtiği Midyeland'da bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

müzik farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Johann Gottlieb Graun'un Re minör uvertüründen bölümler dinlediniz. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi.

Antoine Mahon'un 4 numaralı do minör yaylılar için senfonisinden bölümler sunduk. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 313 köhel sayılı sol majör flüt ve orkestra için konçertosundan bölümler dinlediniz. Georg Fischer yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. Solist Konrad Hünteler'di.

0: François Joseph Gossec'in Opus 6 6 numaralı si bemol majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo 3 Sabah.

0: Odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Louis Gabriel Guillemin.
2: Radyo 3.
1: Louis Gabriel Guillemin 15 Kasım 1705'te Paris'te dünyaya gelir. Soylu Rochechouart kontunun himayesinde yetişen ve ilk müzik eğitimini oldukça erken yaşlarda alan sanatçı, keman icracılığındaki yeteneğini geliştirmek üzere İtalya'ya gider. Torino'da dönemin en saygın keman ustalarından Giovanni Battista Somis'in öğrencisi olan Guillemin, İtalyan virtüözlük geleneğinin teknik inceliklerini ve ifade gücünü özümser. Fransa'ya döndükten sonra Lyon ve Dijon şehirlerinde müzik yaşamını sürdüren ve 1729 yılında Dijon Müzik Akademisi'ne baş kemancı olarak atanan sanatçı, bu dönemde ilk bestecilik ürünlerini vermeye başlar. İtalyan stilinin teknik dinamizmi ile Fransız barok müziğinin estetik duyarlılığını harmanladığı bu erken dönem, onun saray çevresinde tanınan güçlü bir figüre dönüşmesinin ilk somut adımını oluşturur. Sanatçının Opus 12 2 numaralı Si minör flüt dörtlüsünü dinliyoruz. Eseri Fantasticus Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Louis Gabriel Gaiman'ın Opus 12 2 numaralı Si minör flüt dörtlüsünü dinlediniz. Eseri Fantasticus Oda Müziği topluluğu seslendirdi. Gaiman 1737 yılında Fransa Kralı 15. Louis'nin sarayında kadrolu müzisyen olarak göreve başlar ve Versailles Sarayı'nın müzik yaşamında önemli bir konum elde eder. Kraliyet Sarayı'nda gösterdiği olağanüstü teknik beceri ve sergilediği icra hızı sayesinde çağdaşları tarafından sarayın en yetkin kemancısı olarak nitelendirilir. 15. Louis'nin siyasi danışmanı ve dönemin en güçlü kadın figürlerinden biri olan Madame de Pompadour'un özel tiyatrosunda da aktif rol üstlenen ve oda müziği konserlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen Gaiman, saray bünyesindeki saygın konumunu uzun yıllar korur. Bu kurumsal zemin, onun sanatsal üretimini desteklerken, aynı zamanda dönemin Fransız soylular sınıfı için son derece çekici, entelektüel ve saray estetiğine tam uyumlu yapıtlar kaleme almasına imkan tanır. Sanatçının Opus 12 3 numaralı Re minör flüt dörtlüsünü dinliyoruz. Eseri Fantasticus Oda Müziği topluluğu seslendiriyor.

0: Louis Gabriel Gaiman'ın Opus 12 3 numaralı Re minör flüt dörtlüsünü dinlediniz. Eseri Fantasticus Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Gaiman'ın geniş külliyatı, keman sonatları, trio sonatları, kuartetler, senfoniler ve klavyeli çalgılar için kaleme alınmış yenilikçi yapıtları kapsar. Özellikle Conversation Galante et Amusante, yani zarif ve eğlenceli sohbetler başlığı altında yayımladığı kuartetleri, barok dönemin polifonik yapısından klasik dönemin galant stilatörlüğüne ve rokoko estetiğine geçişin en yetkin örnekleri arasında gösterilir. Çalgılar arasında eşitlikçi bir diyalog kuran bu yapıtlar, melodik blues zenginliği, karmaşık ritmik yapısı ve ani duygusal değişimleriyle öne çıkar. Besteci, barok dönemin duygu öğretisi ilkelerini rokokonun zarafetiyle birleştirerek geçiş dönemi Fransız oda müziğinin biçimsel ve estetik kodlarını yeniden tanımlar. Sanatçının Opus 17 4 numaralı Dominör Flüt Dörtlüsünü dinliyoruz. Eseri La Française Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Louis Gabriel Gaiman'ın Opus 17 4 numaralı Do minör flüt dörtlüsünü dinlediniz. Eseri La Française Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Saraydaki parlak kariyerine ve yüksek gelirine rağmen Gaiman'ın özel yaşamı ne yazık ki savurgan harcamaları ve psikolojik çöküntülerle gölgelenir. Yaşamının son yıllarında derin bir yalnızlık ve paranoya içerisine sürüklenen sanatçı, 1 Ekim 1770 tarihinde Chavis'de hayata gözlerini yumar. Ölümünün ardındaki detaylar tam olarak aydınlatılamamış olsa da dönemin kaynakları onun trajik bir biçimde yaşamına son verdiğini aktarır. Geride bıraktığı zengin yapıtlar, Fransız barok müziğinin son görkemli evresini ve klasik döneme uzanan estetik köprüyü simgeler. Gaiman, çalgısal teknik sınırları zorlayan icracılığı ve yenilikçi kompozisyon anlayışıyla müzik tarihinin en özgün figürlerinden biri olarak anılır. Dönemin müzik eleştirmenleri, Gaiman'ın eli o kadar kıvılcımlıdır ki, onun için hiçbir teknik zorluk yoktur diyerek, onun teknik üstünlüğünü Le Maître des Difficultés, yani zorlukların ustası lakabıyla taçlandırmışlardır. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Louis Gabriel Gaiman'ın Opus 17 6 numaralı La minör flüt dörtlüsünü dinletiyoruz. Eseri La Française Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Louis Gabriel Gaiman'ın Opus 17, 6 numaralı La Minör Flüt Dörtlüsünü dinlediniz. Eseri La Française Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: İngiliz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta Cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te.
1: Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Siena'da yaz vakti. Tarih 31 Temmuz 1988. Şehrin taş sokaklarında öğle sıcağı ağır ağır yükseliyor. Piazza del Campo'ya birkaç adım mesafedeki Via di Città üzerinde tarihi Palazzo Chigi Saracini'nin önündeyiz. 14. yüzyıldan kalma bu gotik bina, 1932'den beri klasik müzik dünyasının en prestijli yaz akademilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Burada enstrüman, şeflik ve kompozisyon alanlarında ileri düzey ders veren isimler arasında kimler yok ki? Casals, Corto, Thibaut, Milstein ve Menuhin'den Accardo, Ughi, Galois, Meneses ve Geringas'a onlarca usta. Ayrıca 70 binden fazla cildin yer aldığı müzik ve edebiyat eserleri kütüphanesi, Chigi Saracini sanat koleksiyonu ve müzik aletleri müzesi bu eşsiz akademinin sinerjisini tamamlıyor.

0: just little more character. After this.
1: So you have to be able to support the air and to sustain the air until you decide.
2: Sometimes the hardest techniques are the ones that sound the easiest.
3: Siyenalı kont Guido Chigi Saracini'nin 1932'de hayata geçirdiği fikirler yalnızca malikanesini üst düzey bir müzik merkezi haline getirmekle kalmamış, çok sevdiği Siena'nın atmosferini dönüştürmüş ve uluslararası bir kimlik kazanmasını sağlamış. Müzikli zaman makinemizle vardığımız 1988 yazında da Siena Kijana Akademisi'nin koridorlarında her zaman olduğu gibi uzun yay çekişleri, pasaj tekrarları ve hocaların cümleleri yankılanıyor. Buradaki sınıflardan biri 1954 yılından bu yana ustaların ustası cellist Andre Navarra'ya ayrılmış durumda. Navarra, 30 yılı aşkın süre görev yaptığı Paris Konservatuvarı'nda, Detmold Müzik Yüksekokulu'nda, Viyana ve Londra'da düzenli ders veren, aralarında Heinrich Schiff, Christopher Richter, Valentin Erben, Sasha Vechtomov, Senya Jankovic ve Christoph Coin gibi isimlerin bulunduğu geniş bir cellist kuşağını yetiştiren büyük bir pedagog. Kijana Müzik Akademisi'nde de 34 yıldır her yaz ders vermekte. Ama ne yazık ki 31 Temmuz 1988 günü ünlü sanatçının sınıfı boş. Çünkü büyük usta geçirdiği kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata veda etti.

31 Temmuz 1988'de André Navarra ders vermek için bulunduğu Siena'da hayata veda ederken, Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov'un başlattığı açıklık ve yeniden yapılanma süreci hızla ilerliyordu. Ama bu reformlar Sovyet sistemini güçlendirmek yerine Doğu bloğunun çözülmesine ve 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına giden sürecin önünü açıyordu. 8 yıldır devam etmekte olan İran-Irak Savaşı sona ererken Seul'de yaz olimpiyatları için hazırlıklar sürüyordu.

Dinlediğimiz geleneksel melodiyi Andre Navarra ve Annie Darko seslendirdiler. Andre Navarra, 13 Ekim 1911 tarihinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın İspanya sınırındaki Biarritz kentinde dünyaya gelmişti. 5 ay önce, Mayıs 1911'de Ravel'in İspanyol Saati operasının premieri Paris'te yapılmış, Mahler Viyana'da hayata veda etmişti. 22 Ağustos 1911 günü Paris'teki gazeteler Louvre Müzesi'nin soyulduğunu, Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun çalındığını yazıyordu. Hırsız 2 yıl sonra İtalya'da yakalanacaktı. 1911 yılı Aralık ayında Roald Amundsen'in ekibi Güney Kutbu'na ulaşmış, İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi sonucunda Osmanlı-İtalya Savaşı başlamıştı.

Andre Navarra 7 yaşına geldiğinde Birinci Dünya Savaşı sona ermiş ama hemen ardından yayılan İspanyol gribi pandemisi milyonlarca can almıştı. Yeryüzünü sarsan tüm olumsuzluklara rağmen Navarra müzik eğitimine başlamış, teori ve solfejin ardından violonselle devam etmişti. 9 yaşında Toulouse Konservatuvarı'na girdi. Okulu birincilikle bitirdiği 1924 başında Lenin ölmüş, 12 Şubat'ta Gershwin'in Rhapsody in Blue adlı eseri New York'ta ilk kez seslendirilmişti. Modern Müzik Deneyi başlıklı konserde Gershwin'e eserin siparişçisi Paul Whiteman'ın orkestrası eşlik ediyordu. Paris'te yaz olimpiyatlarının düzenlendiği 1924 yılında André Breton gerçeküstücü manifestoyu yayımlamıştı. Freud'un etkisiyle kontrolsüz, otomatik bir yazma, yaratma yöntemi savunan, akla ve mantığa değil, rüyalara ve bilinç dışına dayanan bir yaratım biçimi öneren eser, sanata yepyeni bir pencere açacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkımdan sonra, akılcılığın insanlığı kurtaramadığı bir dünyada dile gelen bu isyanın etkisi, edebiyatla sınırlı kalmayacak, Dali, Magritte, Miró gibi ressamları, Buñuel gibi yönetmenleri etkisi altına alarak 20. yüzyılın en geniş kültürel akımlarından birine dönüşecekti.

1920'lerin başında caz, çılgın yılları yaşayan Paris'e damga vurmaya başlamıştı. Navarra o günlerde Paris Konservatuarı'nda Jules Leopold Loeb ve Charles Tournemur'un öğrencisi oldu ve okulu birincilikle bitirdi. Şehrin renkli atmosferi sanatçı kişiliğini derinden etkiliyordu. Emmanuel Feuermann, Alfred Cortot ve Jacques Thibault gibi ustaları dinliyor, Jacques Ibert, Florent Schmitt ve Arthur Honegger'le arkadaşlık ediyordu. Bir dönemde ünlü virtüöz cellist Pablo Casals'tan tavsiyeler aldı. 18 yaşından itibaren profesyonel olarak çalışmaya başlayan André Navarra ilk olarak Kretli dörtlüsüne katıldı. Eş zamanlı olarak piyanist Benvenuti ve kemancı Benedetti ile birlikte BBN Trio adını verdikleri üçlüyü kurdu. Solist kariyerine 1931 yılında Paris'te Colon Orkestrası eşliğinde seslendirdiği Lalo Konçertosu ile başladı.

Lalo'nun Re minör cello konçertosundan dinlediğimiz bölümü André Navarra seslendirdi. Konser L'Amoureux Orkestrası'nı Charles Münch yönetiyordu. 1931 yılında bu eserle solist kariyerine başlayan Navarra, 2 yıl sonra Paris Opera Orkestrası'nda çalışmaya başladı. O yıl Hitler Almanya'nın yönetimine gelmiş ve ırkçı politikalarını uygulamaya sokmuştu. Bunun üzerine Albert Einstein kendi isteğiyle Alman vatandaşlığından çıkmış, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti. 27 Mart 1931

1933'te New York'ta 55 bin kişinin katıldığı Hitler karşıtı tarihi bir protesto gösterisi gerçekleşmişti. Leipzig Gewandhaus'taki görevinden Nazi baskısıyla uzaklaştırılan ünlü şef Bruno Walter de Fransa'ya sığınmış, Navarra'nın çaldığı Paris Opera Orkestrası onun yönetiminde pek çok konser vermişti. Kariyerinin ilk basamaklarını emin adımlarla tırmanan violonsel

Andre Navarra, 1937 yılında Viyana Uluslararası Viyolonsel Yarışması'nda birinci oldu ve adı Fransa dışında da duyulmaya başladı. Ancak bu başarı İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle kesintiye uğradı. O yıllarda yüzme ve boksla ilgilenen, oldukça atletik bir bedene sahip olan Navarra orduya katıldı. 1945'te savaş sona erene kadar da viyolonseli eline almadı.

Schubert'in La Minör Arpeggione sonatından dinlediğimiz bölümü André Navarra ve Annie Darko seslendirdiler. Savaşın ardından enstrüman üzerindeki fiziksel becerisini geri kazanmak üzere çalışmaya ve kesintiye uğrayan kariyerini yeniden kurmaya başlayan Navarra, 1949'da Paris Konservatuvarı'nda violonsel dersleri vermeye başladı.

Dvorak'ın Opus 94 rondosunu Andre Navarra ve Erika Kilcher seslendirdi. Muhteşem yay tekniği ve bağlı çalışıyla ünlenen Andre Navarra, 1957 yılında Elgar'ın cello konçertosunu John Barbirolli yönetiminde kaydetti. Kayıt büyük övgü topladı. O yıl Sovyetler Birliği Sputnik'i fırlatarak uzay çağını başlatmış, Avrupa Birliği'nin temeli olan Roma Antlaşması imzalanmıştı.

Elgar'ın Mi minör çello konçertosundan dinlediğimiz bölümü Andre Navarra seslendirdi. Halle Orkestrası'nı John Barbirolli yönetiyordu. NASA'nın kurulduğu 1958 yılında Andre Navarra, Detmold Müzik Yüksekokulu'nda ders vermeye başlar. Sert ve disiplinli bir öğretmen olarak ünlenir. Küba füze krizinin yaşandığı, Cezayir'in bağımsızlığını kazandığı, Marilyn Monroe'nun hayata veda ettiği, Beatles'ın ilk single'ı Love Me Do You yayınladığı 1962 yılında Andre Navarra, besteci Jolivet'in kendisi için bestelediği konçertonun premierini yaptı.

Yüzyılın en önemli cellistlerinden biri olan Andrea Navarra, 1981 yılında 2. Çaykovski Rostropovich yarışması jürisine davet edilir. O yıl MTV yayın hayatına başlamış, IBM ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürmüştü. Navarra'nın şimdi dinleyeceğimiz kaydı da o yıldan, 1981'den.

Granados'un Goesca'sından dinlediğimiz bölümü Andre Navarra ve Erika Kilher seslendirdiler. Değerli zaman yolcuları, bu sabah cellist Andre Navarra'nın yaşam öyküsü ve kayıtları eşliğinde 1911-1988 yılları arasında dolaştık. Programın daha önce yayınlanmış bölümlerini TRT Dinle uygulamasının podcast sayfasında dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da müzik tarihinin bir başka koordinatında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modir.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ile birlikte Yerli Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yerli Çalgılar Dünyası programında bugün İtalyan besteci Luigi Boccherini'nin eserlerinden örneklere yer vereceğiz. Rodolfo Luigi Boccherini klasik dönem İtalyan bestecisi ve viyolonselcidir. Müziği büyük klasik müzik merkezlerinden uzakta olgunlaşmış olsa bile saraylı ve zarif üslubunu her zaman korumuştur. Bugün Yaylı Çalgılar Dünyası programında Boccherini'nin en çok tanınan eserlerine yer vereceğiz. Mi majör yaylı beşlisi ve si bemol majör viyolonsel konçertosu. Boccherini aynı zamanda Madrid Sokaklarının Gece Müziği adlı eseriyle de tanınır. Boccherini İtalya'nın Lucca şehrinde

Müzisyen bir ailede dünyaya gelmiştir. Babası çellist ve kontrbasçıdır. Luigi ilk müzik derslerini 5 yaşında babasından almış ve babası ona cello öğretmiştir. Bunun etkisini Boccherini'nin tüm müzik hayatı boyunca bestelediği eserlerde görebiliyoruz. Boccherini'nin oda müziği eserlerinin büyük bir kısmı Joseph Haydn'ın ekolünü takip eder. Onun oluşturduğu modeli yaylı çalgılar dörtlüsü alanında takip etmekle beraber Boccherini aynı zamanda İki cello ile beraber eklenmiş olan yaylı çalgılar kenteti modelini de en önemli şekilde geliştirmiş olan bestecidir. İki cellolu kentetlerine ek olarak gitarlı kentetler, flütlü kentetler, yaylı triyolar da bestelemiştir. Virtüöz bir cellist olan Boccherini, orkestralarda kemancıların gelemediği zamanlarda keman partilerini cello ile çalarak büyük bir üne kavuşmuştur. Enstrüman üzerindeki hakimiyeti kendi çağdaşlarından büyük övgüler almasını sağlamıştır. İki keman, viola ve iki cello için yüzü aşkın yaylı beşli yazmıştır. Orkestra müziği olarak 30 senfoni ve 12 virtüöz cello konçertosu bestelemiştir. Boccherini'nin tarzı rokoko cazibesi, hafifliği ve iyimserliği ile karakterize edilir. Melodik ve ritmik açıdan büyük bir yaratıcılık sergiler. Ayrıca benimsediği ülke İspanya'nın gitar geleneğinden de sık sık etkilendiğini müziğinde görürüz. Şimdi Boccherini'nin bestelemiş olduğu 12 violonsel konçertosundan en çok seslendirilen 9 numaralı konçertoyu dinleyeceğiz. Bu violonsel konçertosu Alman violonselci ve aranjör Friedrich Grützmacher tarafından büyük ölçüde değiştirilmiş bir versiyonuyla uzun süre tanınmış olsa da yakın zamanda orijinal versiyonu yeniden hayat bulmuş ve repertuara dönmüştür. Biz sizlerle konçertonun Friedrich Grützmacher versiyonunu paylaşacağız. Luigi Boccherini'nin 9 numaralı Si bemol majör violonsel konçertosunu İngiliz Oda Orkestrası Şef Daniel Barenboim ve violonsel sanatçısı Jacqueline Döpre yorumuyla dinliyoruz.

Luigi Boccherini'nin 9 numaralı si bemol majör violonsel konçertosunu İngiliz Oda Orkestrası Şef Daniel Barenboim ve violonsel sanatçısı Jacqueline Döpre yorumuyla dinledik. Jacqueline Döpre, 20. yüzyılın önde gelen cellistlerinden biri olarak kabul edilen İngiliz cellisti. Oxford'da doğan Döpre, 1950'lerin ortalarında Guildhall Müzik Okulu'nda William Pleat ile çalışmaya başladı ve 1960 yılında okulun altın madalyasını kazandı. Müzikal gelişimi Paul Tortelier, Pablo Casals ve Mstislav Rostropovich gibi önde gelen çelistlerle yaptığı ileri düzey çalışmalarla daha da zenginleşti. Döpre erken yaşta tanınmaya başladı. 11 yaşında Britanya'nın en prestijli çello ödülünü kazandı ve 16 yaşında Wigmore Hall'de resmi çıkışını yaptı. 1965'te Amerika'da sahne alması ile uluslararası beğeni topladı. Burada Edward Elgar'ın cello konçertosunu seslendirdi ve bu eser onunla özdeşleştirildi. 20 yaşına geldiğinde dünyanın önde gelen orkestraları ile birlikte sahne alıyordu. Maalesef kariyeri 20'li yaşlarının sonlarında multiple skleroz nedeniyle sekteye uğrayınca halka açık performanslardan çekilmek zorunda kaldı. Döpre 42 yaşındaki ölümüne kadar öğretmen ve akıl hocası olarak aktif olarak hayatına devam etti. 1967'de ünlü orkestra şefi ve piyanist Daniel Barenboim ile evlendi ve müzik dünyasına altın çift olarak anılmaya başlandılar. Az önce dinlediğimiz kayıtta solist olarak yer alan Jacqueline Döpre'ye de orkestra şefi olarak Daniel Barenboim eşlik etmiştir. Bugün Yaylı Çalgılar Dünyası programında İtalyan besteci Luigi Boccherini'nin eserlerine yer veriyoruz. Boccherini'nin en çok bilinen eseri Minuet başlıklı eseridir. Bu eser bir Yaylı Çalgılar Kentetinin 3. bölümüdür. Şimdi bu 4 bölümlü eserin tamamını dinliyoruz. La Magnifica Cominto yorumu ile.

Luigi Boccherini'nin Mi majör yaylı beştesini La Magnifica Comita yorumu ile dinledik. Programımızın sonlarına doğru gelirken aynı eserden Menüe bölümünü solo cello ve oda orkestrası için bir düzenleme ile farklı bir yorumla sizlerle buluşturacağız. Bu düzenlemede cellist Mişa Mayski ve Orfeus Oda Orkestrası'nı dinliyor olacağız. 1948 Riga doğumlu Mişa Mayski, orkçu, klavsen sanatçısı ve müzikolog Valeri Mayski'nin de küçük kardeşidir. Moskova Konservatuvarı'nda Rostropovich'ten ders alan Mişa Mayski, Moskova'daki uluslararası Çaykovski yarışmasında aldığı ödül ile dikkatleri çekmiştir. Aslında aldığı ödül bir altıncılık ödüldür. Ancak yorumundaki özgünlük ve farklılık Mayski'nin dikkatleri çekerek kariyerinde ilerlemesini sağlamıştır. Mayski Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk performansını 1973'te Carnegie Hall'de gerçekleştirdi. 1976'da Londra'daki ilk performansını ve 1995 yılında Rus Ulusal Orkestrası ile Mihail Platonov ile performans sergilemek ve kayıt yapmak üzere dönerek kariyerini devam ettirmiştir. Mişa Mayski Türkiye'yi de sıklıkla ziyaret eden bir sanatçıdır. Mişa Mayski ile ilgili enteresan bir anekdot sizlerle paylaşmak isterim.

kendi iki farklı dönemde kaydetmiş olduğu Bach yorumları var, solo Bach cello yorumları, ki Türkiye'de de daha önce iki günde farklı resitallerde bu solo cello Bach'ın eserlerini burada yorumlamıştı. Bir gün bir kitapçıda gezerken Bach'ın cello suitlerinin çaldığını duyuyor ve çok değişik bir yorum diyor, dinliyor. Çok da güzel değilmiş ama diyor, bazı şeyler hoşuna gitmiyor. Kim çalmış acaba diye gidip soruyor ve kendi çaldığı yorum olduğunu görünce hemen ikinci bir kayıt için tekrar stüdyoya giriyor. Şimdi biz de Misha Maisky yorumu ile Boccherini'nin menüesini Orpheus Oda Orkestrası eşliğinde dinleyeceğiz. Müziğin tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yerel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken, Yerel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisi devam ediyor. Erdoğan bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin konuştu. 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'da çıkan orman yangınlarında çalışmalar, havadan ve karadan verilen etkili mücadele sonucu hızla iyiye gidiyor. Seydi Kemer'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Fethiye'deki yangın ise enerjisi düşürüldü. Mersin'in Aydıncık ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale ve Yalova'daki orman yangınları ise tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. CHP bugün mecliste kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 44 milletvekilinin katılması beklenen toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti'nin yol haritası ise şekilleniyor. Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda Özel, milletvekillerini uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale Boğazı'nda seyreden bir yük gemisi

gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Ekipler kısa sürede olaya müdahale etti. Gemi bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Olay nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı yarım puanlık düşüşle %7,6'ya geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 38. aya taşınmış oldu. İçişleri Bakanlığı yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamayı duyurdu. Araçlara sonradan takılan port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezası uygulanmayacak. Türkiye ile Suriye arasında farklı alanlarda işbirliği güçleniyor. İki ülkenin merkez bankaları arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3,5 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Haziran toplantısındaki politika metni değiştirilmedi. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. Keşim Adası'nda biri çocuk, 3 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir Belah kentinde sivil yerleşim alanlarına hedef alan saldırıları bölgede büyük yıkıma yol açtı. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 28'e yükseldi, arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Fransa ve İspanya'da devam eden yangınlar nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi. İtalya ve Yunanistan'da yeni noktalarda alevler yükseldi. Spor. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçtiği Midyaland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Dünyanın öbür ucunda, öbür yarım kürede, kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. Güney Amerika. Mutluluğunu da, hüznünü de, savaşını da, dansını da coşkuyla yaşayan insanların kıtası.

TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz.

1921'de Arjantin'in 7. büyük kenti olan Mar del Plata'da doğar Piazzolla. Ailesi Güney İtalya kökenli. 2 yaşında ailesiyle beraber New York'a taşınır. 8 yaşında babasının hediye ettiği bandoneonla tanışır. 2 yıl sonra 10 yaşındayken artık çalışıyla ün kazanmıştır. 13 yaşındayken Arjantin tangosunun en büyük seslerinden Carlos Gardel'le tanışır. Gardel, Piazzolla'ya kendi grubuyla beraber turneye çıkmasını teklif eder. Fakat Piazzolla'nın babası yaşı küçük olduğu için turneye izin vermez. Hayatının en önemli kararlarından biridir bu. Zira bu turne Kolombiya'da uçak kazasıyla sonlanır, Carlos Gardel ve arkadaşlarından kurtulan olmaz. Piazzolla da her fırsatta babasının dikkati sayesinde bandoneon çalmaya devam edebildiğini söyler. Bu üzücü kazada hayatını kaybeden tangonun kralı Carlos Gardel de önümüzdeki haftalarda güneyde bir yerde karşımıza çıkacak efsane seslerden biri.

Arjantin'de büyümeyen bir tango bestecisi Piazzolla. Bunun ona farklı bir bakış, yenilikçi bir ruh ve tarz kazandırdığı kuşkusuz. Amerika'da İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve tabii ki İngilizce ile büyür. Tango dışında klasik müzik ve cazla da tanışır. Özellikle Bach, Stravinsky ve Bartok'tan çok etkilenir. 1937'de Arjantin'e geri dönüp Alberto Ginastera ile çalışır. Pek çok orkestrada çalma şansı yakalar. Arjantin'in en önemli tango üstadları ile birlikte çalar.

0: güneyde bir yerden sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Bu arada 1954'te bir yarışma kazanarak Paris'e gidip Nadia Boulanger ile çalışma imkanı bulunca tango geçmişini saklar, tamamen klasiğe yönelmek ister. Ama bir gün hocası bir tangosunu dinler ve "Tamam, klasik eserlerin güzel ama gerçek Piazzolla burada. Bunu asla bırakma," der. 1955'te Arjantin'e geri döndüğünde onun içinde, tango içinde yeni bir dönem başlar artık. İçinde bandoneon, cello, violin, bas, piyano ve elektrik gitar olan yeni bir orkestra biçimi kurar. Bu klasik tango orkestrası Orkestra Tipica'dan farklıdır. Artık yeni bir tangonun ilk sesleri gelmeye başlar. Nuevo Tango.

Tango, Arjantin'e Avrupa'dan gelen göçmenlerin yarattığı bir müzik. Büyük kentte düş kırıklığına uğrayan göçmenlerin kırılan umutları, sıkıntıları, başkaldırıları bu dansla dışa vurulur. Baskı altındaki bu kültür yeni bir müziğin doğmasına yol açar. Kendilerini tango ile ifade ederler. İlginç ve anlamlı olan Piazzolla'nın hikayesinin de tangonun yolculuğuna benzemesi. O da aynı tango gibi Avrupa'dan gelen bir göçmen. Daha sonra Amerika'ya

Astor Piazzolla ve Danio Tango Sextet 1989 yılında BBC için bir canlı kayıt yapar. O kayıttan dinliyoruz. Milonga dell'Angel.

Yenilenmekten, değişmekten hiç vazgeçmez Piazzolla. 1976'da askeri diktatörlükten kaçarak İtalya'ya yerleşir. Piyanist Pablo Ziegler'le birlikte 1978'den 1988'e dek tangonun yeni formunu oluşturur ve Nuevo Tango'yla cazın, klasiğin ve geleneksel tangonun harmanlanmasından oluşan yeni bir müzik türü yaratır. Onun müziği yalnızca dans müziği değil, dinlenebilen bir müzik. Geleneksel tangocular bu melez müziğe epey karşı çıkmışlarsa da bu yenilikçi bandoneon sanatçısının besteleri birbiri ardına boy göstermeye başlar.

TRT Radyo 3'te güneyde bir yerdesiniz. Asor Piazzolla'dan tangolar dinlemeye devam ediyoruz. Sırada en önemli eserlerinden biri var. Liber Tango. Kendi deyimiyle vazgeçemediği iki şey için bestelemiş. Özgürlük ve tango.

Bandoneonuyla Polanski, Tinto Brass, Wayne Wang, Solanas ve daha birçok yönetmenin filmine ruh vermiş. Ama bunlardan biri hem yönetmenin hem de Piazzolla'nın kariyerinde parılıyor. Fernando Solanas'ın 1987'de çektiği El Sur, baştan sona müthiş Piazzolla tangolarıyla nefis bir Arjantin filmi. Konusu Arjantin'deki askeri diktatörlük zamanında 5 yıl cezaevinde kalmış bir adamın serbest kaldıktan sonra karısını ve oğlunu bulmaya giderken bilmediği bir şehirde geçirdiği zaman üzerine. Sinema ve dansın birlikte şahane kullanımı. Filmin en etkileyici parçalarından biri. Vol vol.

cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después.

Amerika'da yaşadığı mahalledeki arkadaşlarının çoğu yaşamlarını farklı hapishanelerde tamamlarken, 8 yaşında babasının hediyesi bandoneonu eline alan Astor, kendini müziğiyle var eder. Ve dahi müziğini, tangoyu dünyada yeniden var eder. 1960'ta çıkan ilk albümünün adı Adios Nonino. Babasının ardından yapılmış bir albüm. Yaşamını ve müziğini birkaç kez babasına borçlu olduğu kuşkusuz. 1992'ye kadar aralıksız çalışır, 28 albüm yayınlar. 92'de memleketinde, Arjantin'de son bulur yaşamı. Tüm dünyada eserleri en çok yorumlanan bestecilerin başında geliyor hala. Güney Amerika'nın en güzel seslerini dünyaya duyuran adam, dünyayı müziğiyle etkilemeye devam ediyor.

Hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzaklara götüren sesler vardır. Tango onlardan biri. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Hayatını özgürlük ve tango için yaşayan adam. Astor Piazzolla. Ruhumuza değen müziğin için teşekkürler.

0: Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeniye programımız başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, tonmeisterimiz Levent Kent ve ben Hafize Okan, bizimle aynı frekansta buluşan tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu sahnesi bugün bir hayli kalabalık. Çok değerli sanatçılarımızla birlikteyiz. Stüdyoda 3 tenör, 1 soprano ve 1 piyanistimizi ağırlıyoruz. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin ve TRT'nin yıldızları bizlerle. Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mehlika Karadeniz, Barış Çark, Oğuz Sırmalı ile piyanist Melahat İsmailova ve kurumumuz çok sesli sanatçısı Cem Buğdaycı. Her birini sevgiyle, saygıyla selamlayarak programımızın güzel ilerleyeceği dakikalara başlıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Barış Çark bizlere George Bizet'in Ölümsüz Carmen operasından Don Jose'nin saplantılı ve dramatik aşkını haykırdı. Ünlü Çiçek Aryası'nı seslendirdi. Piyanoda Melahat İsmailova vardı. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Program çok güzel başladı. Hoş geldiniz her biriniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Geçtiğimiz günlerde, hatta dönemlerde Çay Cuma Belediyesi etkinliklerinde Çay Cumalılar Buluşuyor adlı salonlara sığmayan bir konser verdiniz, değil mi?
2: Evet, hatta son konserimiz açık havadaydı.
0: Açık havadaydı.
2: Binlerce kişi katıldı.
0: Seyirci de sizi ayakta alkışladı, evet. Sanıyorum. Çok güzel olmalı. Şimdi Çay Cuma'dan söz ediyoruz. Klasik operadan söz ediyoruz. Aynı zamanda operetlerden söz ediyoruz. Rus halk şarkıları, Türk halk türküleri hepsi var ve aynı potada eritiyorsunuz. Özellikle bu bizim de sizin konserinizin 40 dakikalık bölümünü kapsayan kısmını paylaşacağız dinleyicilerimizle. Oradaki atmosfer, heyecan, hissedilen duygu neydi, hatırlıyor musunuz?
2: Öncelikle Çay Cuma'da yaptığımız konserler yavaş yavaş büyümeye başladı. Bu bizim sanıyorum 6. veya 7. konserimizdi. Ve gün geçtikçe seyircinin ilgisini ve sanata olan sevgisini görmek bizi çok mutlu etti. Özellikle bu son konserde de sahneye çıktığımızda aşağı yukarı 2000-2500 izleyiciyi görmek bizi gerçekten çok heyecanlandırdı ve çok mutlu etti.
0: Evet, peki siz nasıl bir araya geldiniz?
1: Biz hep beraber çalışan insanlarız Devlet Opera Balesi'nde ve Cem arkadaşımızı da uzun zamandır tanıyoruz. Çünkü o da bir dönem bizimle beraber çalıştı. Tabii ki böyle bir konser organizasyonu olduğunda bir araya geliyoruz ve kendimize göre bir repertuar hazırlıyoruz. Aramızdaki dostluk, arkadaşlık da tabii ki müziğimize yansıyor. Bu birlikteliğe yansıyor. Ve çok keyifli konserler ortaya çıkıyor. Evet.
0: Bütün bunların içinde geniş bir yelpaze var, evet. Sizin repertuarınızda ve işte geleneksel melodilerinizden dünya halk şarkılarına kadar hepsi. Peki özellikle bu repertuarın ortaya koyduğu, yarattığı bir coş duygu seyirciden aldığınız nedir, neydi?
3: Aslında geniş bir yelpaze, yani klasik, evet. Eserlerin yanı sıra dediğiniz gibi işte İtalyan, Rus,

0: Gerçekten hoşuna gidiyor yani bütün renklerden şarkılar dinliyorlar. Bu bizim için de çok keyifli. Yani
1: Evet.
0: söylemesi keyifli olan bir şey. Seyircimiz de gerçekten hoşuna gidiyor yani son konserde de zaten buna şahit olduk. Sağ
1: Çok
0: olsunlar.
1: güzel. Çok güzel. Yani emeklerinizin karşılığını alabiliyorsunuz. Şimdi stüdyomuzun tek kadın vokali soprano tınısıyla Mehlika Karadeniz. Mehlika'm özellikle kuliste, sahnede üç tenorun yarattığı muhteşem yüksek volümlü bir ortam var tabii. Ama bir soprano olarak siz orada çok farklı bir estetik tavırla bulunuyorsunuz. Herhalde bütün bunların ötesinde seslendirdiğiniz bir takım eserler. Mesela Çardaş Prenses'indeki yüksek enerjili, sahnede de fırtınalar estiren bir eser. Avusturya aristokrasisi karakteri ve Tevfik Guliyev'in Zübeyde'sindeki o duru, daha doğu coğrafyasına özgü mahcup tavır. Birbirine zıt bu iki karakter. Siz de nasıl ikisini dengeleyerek sahnede sunabiliyorsunuz? Biraz sonra Zübeyde'yi de dinleyeceğiz ama önce Çardaş Prenses'inden dinleyeceğiz.
2: Evet, biz klasik müzik eğitimi aldık fakat Orta Doğu coğrafyasına da yakın bir ülkeyiz biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisini aynı potada eritmeye çalışmak ilk önce başlarda çok zor oldu benim için de. Fakat daha sonra bu ikisinin birleşimini yaratmak benim için de çok keyifli bir yolculuktu. Diliyorum izleyicilerimiz de mutlu olurlar, zevk alırlar.
1: Evet, o zaman Çardaş Prensesi Nikim Heya.
2: Evet, Haya.
1: Haya diyorsunuz. Evet, Emmerich Kalman'ın bir güzel eseri. Onu dinleyelim öyleyse.
2: Tabii.
1: Sizi hemen mikrofon başına davet edelim. Sevgili dinleyiciler, Çardaş Prensesi'nden Haya'yı dinleyeceğiz. Mehlika Karadeniz seslendirecek. Piyanoda Melahat İsmailova eşlik ediyor.

Sevgili dinleyiciler, Şemerih Kalman'ın Çardaş Prensesi'nden Haya'yı dinledik. Mehlika Karadeniz'in sesinden ve piyanoda Malahat İsmailova vardı.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, biz Oğuz Sırmalı'dan dinledik bir Rus halk şarkısı, çok meşhur Ochi Chorniye. Çok güzel iki eser, Çardaş Prensesi Mehlika Karadeniz'in güzel kristal sesinden harikuladeydi. Çok teşekkür ederiz. Ardından da Oğuz Sırmalı'nın sesinden bu Rus halk şarkısı, ağzınıza sağlık, harikaydı. Ve o geçişleri çok güzel bir biçimde, o kadar tatlı bir profesyonellikle ortaya koyan Melahat Kara bizimle birlikte tabii ki İsmailova, bizim piyanoda en değerli isimlerimizden biri. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Oğuz Bey, şöyle bir bakıyorum, Madame Butterfly'dan Uçan Hollandalı'ya kadar çok geniş bir repertuar var sizde de, değil mi? Aynı zamanda bununla yetinmemişsiniz. Bir baktım, besteci, rock müzisyeni, sahil güvenlik için, Türk Polis Teşkilatı için marşlar besteleyen bir yanınız var. Ama siz aynı zamanda klasik opera kariyeriyle de yol almış birisiniz. Bütün bunları, bu rock müzik projelerinizle çok sesli müziği nasıl dengeliyorsunuz? Nedir bunun sırrı?
1: Öncelikle zamanı çok güzel kullanıyorum. Hı hı. Günü 24 saatini çok iyi planlayıp çalışmaya başlıyorum. Aynı zamanda operadaki çalışmalara yoğun tempomuza devam ederken yapmak istediğim hayallerimin biraz peşinden koşuyorum aslında. Öncelikle benim her çocuğun olduğu gibi uçaklar, denizaltılar, gemiler, bunlar benim çocukluk hayallerimdi ve bunları bir sanatçı olarak müziklerle ortaya çıkarmaya çalıştım. Çok bunlara uygun müzikler besteleyerek bu müzikleri de özel izinler alarak, örneğin Türk Yıldızları'yla Gökyüzü Olsam adına bir parça besteledim ki bu havacılık şarkısı oldu. Hı hı. Daha sonra denizcilerin çok sevdiği parçalarla denizaltılarda klipler çektim derken, bu sefer hayallerim benden önde gitmeye başladı. Bir an ben önüne geçtim, onlar benim önüme geçti derken, bize de klip yap, biz de istiyoruz diye beni aramaya başladılar. Ve hemen hemen

0: Bütün devlet kurumlarının marşlarını, müziklerini yapmaya başladım. Büyük bir zevkle, büyük bir çalışma arzusuyla hala da bu çalışmayı yapmaya devam ediyorum.
1: Evet, az önce dinlediğimiz Oči Čornije'de eser boyunca çok değişik bir teknik var tabii. Piyanoda özellikle hem piyanistin sol el ritmi hem bir taraftan sağ eldeki o senkoplu akorlar, bunların hepsinin kusursuz çıkması ve tenorun nefesi, hepsinin bir arada çok ciddi anlamda bir dengesi var. Hakikaten insan çok etkileniyor. O kısacık bir halk şarkısı ama ne kadar güzel ayrıntılar var. Bu herhalde müzik yelpazesinin o çok geniş alanlarında dolaşmaktan mı ortaya çıkıyor bu kusursuzluk?
0: Evet. Oči Čornije zaten birçok tenorun da söylemeyi çok sevdiği bir şarkı. Hem müzik olarak ki aynı zamanda bu Ajda Pekkan da bunu cover yapmıştı seneler öncesinde. Bilinen bir melodi. Sözleri itibariyle de kara gözüm demek. Çok böyle gözleri koyu kara olan bir kadına duyulan derin sevgiyi anlatıyor aslında.
1: Ajda Pekkan'ınki bir günah gibiydi galiba, evet. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Sözler farklı. Evet.
0: Bunun çok gibi güzel. Bizim de çok güzel ezgilerimiz var. Bu yüzden bu repertuarları oluştururken sadece farklı dillerde şarkılar değil, kendi müziğimizden de çok fazla, Ege'den, Anadolu'dan, Karadeniz'den, birçok yöreden de parçalar koyuyoruz repertuarımıza.
1: Tabii. Biraz sonra zaten o bozkırın güzelliklerini ortaya koyan çok güzel örneklere devam edeceğiz. Şimdi sevgili Cem Buğdaycı, merhaba.
2: Merhaba.
1: Burada zaten hepimiz buranın ev sahibi konumundayız. Bütün hem Devlet Opera Balesi sanatçılarımız hem Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu sanatçısı sevgili Cem Buğdaycı. Şimdi burada Çok Sesli Koro'nun geçmişi bir hayli eski ve koroda belki de o köklü seslerin yarattığı muazzam bir kolektif tınının içinde yer alıyorsunuz. Bugün de piyanoyla baş başa bir oda müziği konserindesiniz. Evet. Bir korodan çıkıp solist olarak burada olmak, o neler hissettiriyor Cem?
2: Şimdi şöyle, ben 98 yılında bu arada TRT'ye girdim. Gençlik korosuyla başladım, evet, buraya. Çok sesli müziği yani böyle yaşadım. Bayağı doya doya yaşadım. Sonrasında da opera geçmişimden sonra tekrar dönüp evime, radyo evime geri döndüm diyorum ben.
1: Evet.
2: Burası benim evim gibi. Çünkü burada büyüdüm ben. Ve TRT her zaman bir okul ve okul olmaya da devam ediyor. Ben de tekrar orada aldığım eğitimimle burada profesyonel koroda söylemekten çok büyük keyif alıyorum. Çok güzel büyük eserler seslendiriyoruz. CSO'yla işte Mozart Requiem'ler falan, burada acapella eserler seslendiriyoruz. O ayrı bir dünya. Solo eserlerde ayrı bir dünya. Benim türkü geçmişim de var.
1: Evet.
2: Çocuklukta bağlamamla başladım bu işlere. Çok şükür çok sesli müzikle de tanıştım ve o bana birçok şey kattı. Solo eserlerde de kendimi ifade edebildiğim eserleri seçerek o şekilde hareket ediyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.
1: Koronun içinde zaten bazı özel konserlerde birdenbire bir türkünün muhteşem tınılarıyla Cem'in sesini duymak çok iyi geliyor. Gerçekten,
2: evet,
1: ağzınıza sağlık
2: çok
1: her
2: sağ
1: şekilde.
2: Olun. Teşekkür ederim.
1: Evet, şimdi o zaman mikrofonun başına doğru alalım sevgili Cem Buğdaycı'yı. Azerbaycan'ın çok değerli bestecisi Andrei Babayev'in lirik eseri Küsüp Gittiği dinleyeceğiz ve elbette bu bir Azeri mahnısı sevgili dinleyicilerimiz. Ardından da yine Oğuz Sırmalı gelecek mikrofona, Necip Celal Andel'in tangosunu seslendirecek Sevdim Bir Genç Kadını ve tabii sanatçılarımıza piyanoda Melahat İsmailova eşlik edecek.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz sanatçılarımıza, sevgili Cem Buğdaycı ve sevgili Oğuz Sırmalı güzel birer eserle yer aldılar. Önce bir Azeri mahnısı Küsüp Gitti ve ardından Necip Celal Andel'in Sevdiğim Bir Genç Kadını adlı eseri sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'te Eskiden Yeni 7 konuklarımızın yorumlarıyla coğrafyalar arası bir ses geçiş örneğiydi bu dinlediğimiz iki eser. Ve şimdi piyanonun başında bizi bu güzel eserlerin ne kadar muhteşem seslendirilebileceğini gösteren Melahat İsmailova ile beraberiz. Merhaba.
1: Merhaba, teşekkür ederim.
0: Farklı ses renkleri, farklı diller, tek bir enstrüman, bir orkestra şefi gibisiniz maşallah.
1: Evet, öyle hissediyorum. Ama şef değilim maalesef.
0: Ama şimdi burada tenorlar var, soprano var. Onlar kendi güzelliklerini kendi alanlarına daha esnek, daha lehlerine çektikleri anda ne yapıyorsunuz siz?
1: Hissediyorum.
0: Onlarla birlikte.
1: Onlarla birlikte nefes almaya çalışıyorum. Çünkü işim bu.
0: Evet, çok güzel.
1: Ve aslında böyle arkadaş olarak da çok seviyorum.
0: Evet.
1: Bu ekibi çok turneye gittik ve çok mutluyum. Çünkü kurallı hepsi.
0: Evet.
1: Bu çok önemli benim
0: klasik
1: için.
0: Klasik müzik öyle evet. Zaten değil mi? Disiplin isteyen
1: evet,
0: bir alan.
1: Evet, karakterlerini seviyorum. Kendilerini taşımalarını seviyorum ve ben çok mutluyum öyle.
0: Onlar da sizinle çalışmayı seviyorlar belli ki
2: çok
0: değil mi? Çünkü gerçekten bu zengin kadronun görünmez mimarı gibi. Ben özellikle her eserden sonra adınızı söylemeyi seviyorum. Çünkü orada sesler duyuluyor ama enstrümanın sesinde onu ortaya çıkaran bir başka kahraman var.
1: Teşekkür ederim.
0: Hem de bu kadar
1: ederim.
0: Güzel bir teknikle gerçekten elinize emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz de vardınız değil mi Çay Cuma'da?
1: Evet, evet.
0: Nasıldı?
1: Artık yani bizim yer gibi oldu. Yani sanki oralıyız gibi hissediyoruz. Çünkü her sene gidiyoruz.
0: Evet.
1: Ve çok bizi orada seviyorlar.
0: Çay Cuma'lı Melahat İsmailova. Bravo size.
1: Yani gerçekten orada bizi çok seviyorlar ve senede iki defa bile gidiyoruz bazen öyle oluyor.
0: Çok güzel. Evet. Umarız ayaklarınız Türkiye'nin, Anadolu'nun hemen her köşesini basar.
1: Şükürler olsun. Öyle de oluyor.
0: Öyle de oluyor. Evet. Harika. O zaman biz devam ediyoruz evet. Bu güzelliklere. Şimdiden tekrar kolay gelsin diyelim. Sevgili dinleyiciler, bu kez yine Cem Buğdaycı, Melahat İsmailova ile birlikte bir başka eser seslendiriyor. Bir Rumeli türküsü bu. Bir fırtına tuttu beni.

0: Evet, bir Yücel Paşmakçı derlemesi Rumeli türküsüydü Cem Buğdaycı'dan dinlediğimiz ve çok teşekkür ediyoruz. Melahat İsmailova ile birlikte çok güzel seslendirdiler. Şimdi geldik yine bizimle birlikte sopranomuz Mehlika Karadeniz'den bir eser dinlemeye. Az önce Haya'yı seslendirmiştiniz, şimdi Zübeyde'desiniz.
1: Evet.
0: Geldik mi farklı karaktere?
1: Geldik.
0: Geldik. Sizden onu dinliyoruz ve şimdi Barış Şark da programın açılışında Don Jose'nin Kurumuş Bir Çiçek'le yaptığı o dramatik aşk itirafını seslendirmişti. Evet. Hemen ardından sizden de bir türkü dinleyeceğiz. Bu geçişler çok sert olmuyordur umarım siz. Çünkü operaların dışında repertuarınız çok geniş olduğu için operada farklı bir ruh haliyle seslendirdiğiniz eserlerin yanına birdenbire bambaşka bir dil, bambaşka bir yorum geliyor. Kolay değil mi artık bunca
2: Kolay.
0: Sene sonra?
2: Yani antrenmanlıyız en azından.
0: Antrenmanlısınız. Biraz sonra ben size tekerleme de söyleteceğim zaten.
1: Heyecanla bekliyoruz.
0: Heyecanla. Buyurun o zaman mikrofon başına sevgili dinleyicilerimiz Tevfik Guliyev'in bir eseri Zübeyde Mehlika Karadeniz'in sesinden dinliyoruz.

Karadeniz'den dinledik sevgili dinleyicilerimiz Zübeyde'yi ve şimdi Melahat İsmailova bu kez Barış Çark'a eşlik ediyor bir Azerbaycan türküsünde. Girdim yarın bahçesine.

Evet sevgili dinleyiciler, Barış Şark'tan dinledik. Melahat İsmailova ile birlikte bir Azerbaycan türküsüydü. Girdim Yarın Bahçesine ve TRT Radyo 3'te Eskiden Yeniye de seslerin ve piyanonun uyumuna yolculuğumuz devam ediyor. Bu kez o sırmalı

Evet, sevgili Osurmalı'ya ve Melahat İsmailova'ya teşekkür ediyoruz. Bu kez bir tangoda sıra, tango olmadan olmaz, Necip Celal Anter'in tangosu. Soprano Mehlika Karadeniz ve tenor Cem Buğdaycı seslendiriyorlar Melahat İsmailova ile birlikte. Mazi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Necip Celal Anter'in Bir Tangosu'ydu. Mehlika Karadeniz ve Cem Buğdaycı'dan dinlediğimiz. Mehlika Karadeniz aynı zamanda Kastanyet'te de rol aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Efendim TRT Radyo 3'te Öğle Kuşağı'nda müziğin en seçkin renklerini stüdyomuza taşıyan bu Ankara Devlet Opera ve Balesi ile TRT çatısı altında çok sesli müziğe emek veren kıymetli solistlerimize, soprano Mehlika Karadeniz'e, tenorlar Barış Çark, Oğuz Sırmalı, Cem Buğdaycı ve piyanoda Melahat İsmailova'ya çok teşekkür ediyoruz. O dupduru, duygu dolu sesleri, pırıl pırıl berrak sesleri ve muhteşem yorumlarıyla olağanüstü bir güzellik kattılar günün tam orta dakikalarına. Müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve paylaşanlara ne mutlu diyoruz. Bu mutluluğu bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ve sizleri muhteşem bir önce Rus halk şarkısıyla, ardından da Luigi Denza'nın şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Sanatçılarımız soprano Mehlika Karadeniz, tenor Oğuz Sırmalı, Barış Çark, Cem Buğdaycı ve piyanoda Melahat İsmailova sizlerle baş başa.

0: Seçici ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Anımsayacağınız gibi geçtiğimiz hafta toplumsal sınıf konusunda Avrupa'da 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan çalışmalara değinmiştik. Sınıflar saptanmış, sınıf özellikleri ve bu tür ayrımlarda hangi ölçütlerin belirleyici olduğu tartışılmaya başlanmıştır. Önemli bir diğer konuda konunun yalnızca sosyoloji disiplinin değil, sanat ve kültür alanında çalışanların elinde oldukça gözde bir alan olmasıdır kuşkusuz. Tartışılan onlarca konu üzerinde öne çıkan şeylerden biri de toplumsal sınıfların sanat, özellikle müzik beğenisi olur. Bunun yüzlerce yıldır önemli çalışmalardan biri haline gelmesi ise kaçınılmazdır. Bir grubun diğer bir grubun kültürel seçimlerini ve tüketimlerini beğenmemesi ve eleştirmesi üzerine başlayan tartışmalar bir kültür savaşına dönüşür kısa zamanda. 19. yüzyılda ortaya atılan ancak fazla gelişemeyen kavramlardan biri de gündelik yaşam olur. Önceleri sıradan ve rutin gibi fazla anlam yüklenmeyen bu olguyu ertesi yüzyılda ele alan kuramcılar çok farklı sonuçlara ulaşır. Her şeyden önce bunun bir toplumu tanımada en belirleyici faktörlerden biri olduğu ortaya çıkar. Bu da elbette toplumsal sınıf özelliklerinin belirlenmesinde yeni ve oldukça güncel bir yöntem anlamına gelmektedir. Kavram, bireyin müzik beğenisi, dinleme tercihi, müzik algısı bağlamında gündelik sosyal yaşamın düzenlemede etkisi olarak tanımlanabilir. Konu ilk kez De Nora'nın 2000 yılında yayımlanan Gündelik Yaşamda Müzik başlıklı çalışmasında işlenir. İnsanların gündelik yaşam pratiklerinde müzik ile olan bağı, müziği sadece kültürel bir kimlikle değil, benlik kimliği ile ilişkili olarak da kapsar. Bu bağlamda müziğin etkin rolü bireylerin yaşamlarındaki işlevi olarak değerlendirilebilir. Kısaca müzik, aslında müziksel olmayan olguları açıklamak için de güçlü bir araçtır. Son yıllarda müzik dinlemenin giderek farklılaşması ve teknolojiyle birlikte bambaşka bir boyuta bürünmesi, kavramın farklı açılardan sürekli sorgulanır hale gelmesini kolaylaştırır. Bu da yepyeni bir tartışmayı beraberinde getirir, kültürel demokrasi. Geçtiğimiz hafta değindiğimiz gibi özellikle Avrupa'da Rönesans'tan bu yana

tartışılan seçkinlerin kültürel tüketime müdahale etmesi durumu 21. yüzyılda masaya yatırılır ve yeniden sorgulanır. Kimi yazarlar kültürel demokrasinin kültürel çeşitliliği ve bireylerin özgür seçimlerini ön plana çıkardığını savunurken kimileri buna karşı çıkar. Bir yanda da beğeni kültürlerinin değerli olduğu, her insanın seçimlerinde özgür olması gerektiği ileri sürülür. Burada da öne her zaman olduğu gibi müzik çıkar. Klasik müzik ve popüler müzikler arasındaki dinleyici odaklı tartışmalar farklı bir boyutta yeniden gündeme gelir. Her ne kadar eski gücünde olmasa da hangi müziklerin iyi, hangilerinin kötü olduğu konusunda yazılar yazılması, fikirler öne sürülmesi artık alışılmışın içindedir. Ancak fark şudur kuşkusuz. Bir zamanlar müziğin patronları olan aristokratlar bu güçlerini 19. yüzyılın ilk çeyreğinde yitirir. Buna karar veren, hangi bestecinin gözde olacağına karar veren artık halktır. Besteci de bu talebi karşılıksız bırakmaz elbette ve toplumun görüşlerini önemser. Bu durum her ne kadar kimi bestecilerin popüler olmakla suçlanması anlamına gelse de bu durum müzikseverlerin umurunda değildir. Değerli dinleyiciler, bugün program konuklarımız Beethoven ve Rossini. Beethoven romantik dönemi başlatırken Rossini Viyana'ya yepyeni bir soluk getiren isim olarak bilinir. Aslında durum oldukça basittir. Biri bir dönemi kapatırken diğeri yeni döneme hazırlık olarak yepyeni bir müzikle ortaya çıkmaktadır. Beethoven'ın dönemi kapatan 3 önemli yapıtı 9. senfonisi, Missa Solemnisi ve 5. piyano konçertosu olur. Bugün programda ise Rossini'nin müziğiyle karşılaştırabilmesi açısından her iki bestecinin de üvertürlerine yer veriyoruz. İlk sırada Beethoven ve Egmont üvertürü var. Kurt Mazur yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendiriyor.

Beethoven'ın Egmont Üvertürünü dinlediniz. Kurt Mazur yönetimdeki Leipzig Yavantaz Orkestrası seslendirdi. Orkestra şimdi de Beethoven'ın Koyulan Üvertürünü çalıyor.

Beethoven'ın Koryolan Uvertürünü dinlediniz. Kurt Mazur yönetimdeki Leipzig Yavan Taz Orkestrası seslendirdi. Orkestranın Beethoven'dan çalacağı son eser, Leonore Uvertürlerinin üçüncüsü.

Beethoven'ın Leonore Uvertürlerinin üçüncüsünü dinlediniz. Kurt Mazur yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyiciler, program başında da belirttiğimiz gibi Beethoven'ın klasik dönemi sonlandırması aynı zamanda romantik dönemin tohumlarını atması anlamına gelmekteydi. Bu sıralarda parlayan Rossini, Viyana'ya her geldiğinde Beethoven'ı ziyaret ederek ustaya saygısını gösterdi. Bu aynı zamanda bir müzik geleneğinin sonlanması ve yeni bir dönemin başlamasıydı kuşkusuz. İki üvertür ile programımıza konuk olan Rossini'den dinleyeceğiniz ilk eser Kül Kedisi. Neville Manor yönetimindeki Academy of St. Martin Fields seslendiriyor.

Rossini'nin Kül Kedisi Uvertürünü dinlediniz. Neville Manor yönetimindeki Academy of St. Martin'i Fields seslendirdi. Orkestra şimdi bir Rossini klasiği çalıyor. Wilhelm Tell.

Wilhelm Tell, bu Rossini klasiğini Neville Manor yönetimindeki Academy of St. Martin'de seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halim Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

TRT Radyo 3'ün çok değerli dinleyicileri, bugünkü programımızı kısa bir süre önce 6 Mayıs 2026 tarihinde kaybettiğimiz hem İstanbul Şehir Operası'nın hem de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin unutulmaz solistleri arasında sayılan koloratür soprano Alice Manukyan'ı ayırdık. Opera sahnelerimizde uzun yıllar oynadığı oyunlar, söylediği şarkılar ve hanımefendi kişiliğiyle bilinen Alice Manukyan, 11 Haziran 1933'te İstanbul'da dünyaya gelmişti. 1959 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra özel bir bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Miami Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştı. Sahnelerimizden esintiler bugün ilk olarak İstanbul Harbiye'de bulunan TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından yankılanıyor. Sanatçımızın sesinden Franz Schubert'in Serenadını, 2023'te kaybettiğimiz İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin İtalyan korepetitörü Elisabetta Di Stefano'nun eşliğinde dinliyoruz.

Soprano Alice Manukyan'dan Franz Schubert'in Serenadını Elisabetta Di Stefano'nun piyanosu eşliğinde dinledik. Sevgili dinleyiciler, sanatçımız 1962'de Amerika'dan yurda dönerek İstanbul Şehir Operası'nda çalışmıştı.

İsviçreli rejisör Elmar Voigt tarafından sahneye koyulan Giuseppe Verdi'nin Maskeli Balo operasındaki Oscar rolüydü. Devamında yurt içinde ve yurt dışında pek çok konser verdi. Bulgaristan ve Romanya'da çeşitli operaların başrollerinde sahneye çıktı. Rigoletto, Lucia di Lammermoor, La Bohème, Aşk İksiri gibi birçok yapıtta başrol oynadı. Sanatçımızdan ikinci olarak İtalyan barok dönemi bestecilerinden Giulio Caccini'nin Amarilli Mia Bella adlı şarkısını yine piyanist Elisabetta Di Stefano'nun eşliğinde dinleyelim.

Giulio Caccini'nin Amarilli Mia Bella adlı şarkısını piyanist Elisabetta Di Stefano eşliğinde soprano Alice Manukyan yorumladı. Alice Manukyan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılığı dışında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birçok konserde vermişti. Sanatçımızdan şimdi de sırasıyla Norveçli besteci

Edward Grieg'in Opus 55 2 numaralı Pergünt suitinden 4. parça olan Solveig'in şarkısını, Dobri Hristov'un Ya Rasturay ve Cemal Reşit Rey'in Çeşme adlı şarkılarını dinleyeceğiz. Solistimize piyanosuyla yine Elisabetta Di Stefano eşlik edecek. Bu üç şarkıyı ara vermeden dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, programımızın başında da söylediğimiz gibi Alice Manukyan'ın ilk oyunu Verdi'nin Maskeli Balo operasıdır. Buradaki Oscar rolünü Aydın Gün ona deneme amacıyla vermişti. Ama Alice Manukyan bu rolde o denli başarılı olmuştu ki Tepebaşı operasındaki oyundan sonra kuliste Aydın Gün kendisini kutlamış ve başarısından dolayı ona Verdi'nin Rigoletto'sundaki Gilda rolünü hak ettiğini söylemişti. Zaten bundan sonra da bu rolü defalarca oynamıştı. Sanatçımızın rol aldığı birçok oyunun arasında Çingene Baron operetinin de ayrı bir yeri vardır. Şimdi sanatçımızdan 1975 yılında Maxim sahnesinde izleyiciyle buluşan Johann Strauss'un Çingene Baron adlı eserinden bir bölüm dinleteceğiz. Esintilerimiz bu kez de Maxim sahnesinden yankılanıyor. Amatör bir kayıttan dinliyoruz. Dem Frayer, Nach die Braut, yani gelin damat adayına yaklaşıyor.

Gülçil Çeliktaş'ın sahneye koyduğu Çingene Baron operetinden bir şarkıyı Alice Manukyan'dan dinledik. Yapımın orkestra şefliğini Robert Wagner yapmış, sanatçımız soprano Alice Manukyan da Arsena rolünde oynamıştı. Sevgili dinleyicilerimiz, Alice Manukyan opera sahnelerindeki temsil ve konserleri dışında da birçok etkinlikte görev almıştı. Örneğin İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile konserler vermişti. Bunlardan biri de Alman ve Polonya asıllı Rus besteci Reinhold Gliye'nin Opus 82 Koloratür Soprano için Konçerto adlı eseridir. Şimdi sanatçımızdan 16 Aralık 1978 Cumartesi günü Şef Demirhan Altuğ yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'daki konser kaydından bu güzel eseri dinliyoruz. Esintilerimiz bu kez Atatürk Kültür Merkezi'nden yankılanıyor.

Reinhold Gluck'in Opus 82 Koloratür Soprano için Konçerto adlı eserini Demirhan Altuğ yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'daki konser kaydından dinledik. Reinhold Gluck 11 Ocak 1875, 23 Haziran 1956 tarihleri arasında yaşamış, Alman ve Polonya kökenli bir Rus bestecidir. Şimdi bu bestecinin Şiire Övgü adlı şarkısını Alice Manukyan'dan piyanist Şahan Arzruni eşliğinde dinliyoruz.

Reinhold Gliye'nin Şiire Övgü adlı şarkısını piyanist Şahan Arzruni eşliğinde Alice Manukyan'dan dinledik. Leblebici Hor Hor Ağa ilk Türkçe operetlerdendir. 1875'te bestelenmiş ve ilk defa 11 Ocak 1876'da İstanbul'da sahnelenmiştir. Üç perdelik operetin librettosu Takvor Nalyan'a, müziği Dikran Çuhacıyan'a aittir. İstanbul'da yaşanmış gerçek bir aşk hikayesini konu alır. 11 Ocak 1876'da eserin premier temsili ilk defa Beyoğlu Fransız Tiyatrosu'nda sahnelendi ve çok beğenildi. Şimdi bu operetten Fatma'nın romansını piyanist Levon Egoyan eşliğinde koloratür soprano Alice Manukyan'dan dinliyoruz.

Dikran Truhacıyan'ın Leblebici Hor Hor operetinden Fatma'nın romansını, piyanist Levon Egoyan'ın piyanosu eşliğinde soprano Alice Manukyan'dan dinledik. Koloratür soprano Alice Manukyan, konser ve resitaller dışında Rigoletto'da Gilda, Carmen'de Mercedes, Figaro'nun düğününde Susanna, La Bohème'de Musetta, Çingene Baron'da Arsena gibi birçok oyunda başrollerde oynamıştı. Şimdi de sırada bir ninni var. 17 Nisan 1885 tarihinde Tekirdağ'da doğmuş, 21 Mayıs 1967'de Beyrut'ta vefat etmiş Ermeni asıllı Türk besteci ve orkestra şefi Parsek Ganatçıyan'ın Ninni adlı eserini koloratür soprano Alice Manukyan'dan dinliyoruz. Kazaz Artin Amira korosunu koro şefi Hagop Mamigonyan yönetiyor.

Parsec Ganatçıyan'ın Ninni adlı eserini Soprano Alice Manukyan ve Kazaz Artin Amira Korosu'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, 6 Mayıs 2026 tarihinde aramızdan ayrılan koloratür soprano Alice Manukyan'ı saygıyla anıyoruz. Bizler yapımda İsmail Hakkı Aksu ve Faika Didem Tayfur Saatık, mikrofonda ben Ebru Erkekli saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

0: Tren Yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Tren Yolculuğu programımız başladı. Bugün 12 şarkı seçtim sizin için. Farklı dillerden ve coğrafyalardan beğeneceğinizi umuyorum. Güzel bir yolculuk gerçekleştirmeye başlıyoruz. Tamer Yılmaz bugünkü programda teknik yapımda. Soha var, Yannis Paryos var, Mari Hopkin var, Zamfir var. Önemli yorumcular ve besteciler bugünkü programımızın konukları arasında. Hemen Zamfir'le başlayalım. Zamfir dediğimizde panflüt akla geliyor. En iyi song'la başlayacağız. John Denver'ın 1974 yılında eşi Annie'ye ithaf ederek yazdığı bir unutulmaz eser. Dünyanın en sevilen aşk şarkılarından biri olarak kabul edilir, popüler türdü. Romanyalı panflüt ustası George veya Georgi Zamfir bu parça enstrümantal yorumuyla bambaşka bir zarafet kazandırdı ve çok bilinen bir yorum oldu. Bu panflütün sıcak tınısı şarkının romantik atmosferini daha da güçlendiriyor bence. Birlikte dinleyelim.

Mary Hopkin, ne zamandır adını duymuyorduk diyeceksiniz belki. Ocean Song gelecek kulaklarınızı. Galli sanatçı, Büyük Britanya Galler'den Mary Hopkin, 1968 yılında Paul McCartney'in keşfiyle uluslararası üne kavuştu. Ocean Song sanatçının dingin bir vokal tarzını, folk pop yaklaşımını güzel yansıtan eserlerden biri bence. Deniz metaforu üzerinden huzuru ve içsel yolculuğu anlatıyor. Sade düzenlemesiyle dinleyiciyi sakin, adeta böyle Galler kıyılarına götüren bir şarkı. Oradan da Atlas Okyanusu'na, Atlantik'e bakıyoruz. Mary Hopkin ve Ocean Song.

Şimdi sırada gerçekten sözleriyle ve melodisiyle, bestesiyle çok kuvvetli ve çarpıcı bir şarkı var. When Someone Tears Your Heart Into, Roberta Flack. Soul ve R&B müziğin en önemli zarif seslerinden bir tanesi Roberta Flack. Bu şarkıda kırık bir kalbin duygularını büyük bir incelikle yorumluyor. Roberta Flack, Killing Me Softly ile müzik tarihine damga vurmuş bir sanatçı biliyorsunuz. Piyano ağırlıklı düzenleme güçlü vokali ön plana çıkarıyor. 1990'ların romantik soul anlayışını çok güzel ortaya koyan şarkılardan bir tanesi. Bizim biraz gençlik şarkılarımız aslına bakılacak olursa.

Fransızca bir şarkıyla devam edelim. C'est bien mieux comme ça. Soha. Fransız şarkıcı, caz, reggae ve dünya müziğini bir araya getiren özgü tarzıyla tanınan bir kişi. Şarkı

Caz, reggae ve dünya müziğini bir araya getiren özgü tarzıyla tanınan bir kişi. Şarkının adı Türkçe böylesi çok daha güzel şeklinde belki çevirmek mümkün. Pozitif enerjisi ve sıcak ritmiyle dikkat çeken bir eser. Fransız popunun modern örneklerinden biri. Soha'nın yumuşak vokali parçaya bence güzel bir hava katıyor.

TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğu devam ediyor. Ben Hakan Çelik. Güzel şarkılar dinlediğimizi düşünüyorum. Bugünkü programda programdaki 5. şarkı Yannis Parios'tan, Yunanistan'dan. Tabii ki komşunun çok önemli romantik seslerinden biridir Yannis Parios. Onlarca yıldır Ege'nin en sevilen yorumcularından. Şarkının adı imzanın en altında anlamına geliyor. Duygusal sözleri var. Tipik bir Yunan melodisi aslında. Parios'un

Ama tabii güçlü yorumu bu şarkıyı klasik hale getirdi. Bu sanatçı özellikle aşk şarkılarındaki başarısıyla biliniyor zaten. Sto Cato Catotis Graphis bu şarkının adı.

Efendim sırada Spanish Eyes var. Al Martino. Aslen Moon Over Naples adlı enstrüman bir besteden uyarlandı. Spanish Eyes. Al Martino sayesinde bütün dünyada büyük ün kazandı. Romantik melodisi nedeniyle sayısız sanatçı tarafından seslendirildi. Akdeniz esintileri taşıyan bir sıcak yapısı var aslında bu şarkının. İzlilisinin repertuarının bence vazgeçilmez klasiklerinden biri.

Radyolarınızı yeni açtıysanız TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğu Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde TRT'nin dinle uygulamasından, trt.net.tr web adresinden ve birçok dijital platformdan yayınlarımızı, programlarımızı takip etmek, dinlemek mümkün. Sırada Mary Chapin Carpenter var. Stones in the Road, Amerikalı şarkıcı. Ben çok beğeniyorum tarzını, söz yazarı. Öyle sözler var ki şarkılarda, Mary Chapin Carpenter dedirtiyor adeta. Country ve folk müziğin en saygın isimlerinden biri. Bu eser hayatın iniş çıkışlarını ve zamanın insan üzerindeki etkisini anlatıyor. Hepimizin yaşadığımız şeyler, güçlü sözleri var ama sade düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Carpenter'ın Grammy ödüllü kariyerinin önemli çalışmalarından bir tanesi.

Sırada Perfect Day var. Lou Reed's. Rock müziğin efsane isimlerinden biri. Bu şarkı 1972 tarihli Transformer albümü için yazıldı. İlk bakışta sıradan bir günü anlatır gibi görünse de derin ve çok katmanlı bir şarkı. Yaylı düzenlemesi parçaya sinematik bir atmosfer kazandırıyor aslında. Günümüzde modern müzik tarihinin bence etkileyici balatlarından bir tanesi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park.

Cyrus var. Fransız easy listening sanatçısı kendisi. Romantik melodileri ve sinematik düzenlemeleriyle bilinir. Le cœur Fransızca'da kalp anlamına gelir ve eser duygusal yapısıyla öne çıkar. Latin dokunuşları da var bu melodide. Dinleyiciye böyle sıcak ve zarif bir atmosfer sunuyor. Bir yaz şarkısı aslında. Gece dinlemeleri için ideal. Belki de kulak verelim.

Programdaki 10. şarkı Patrick Bruel'den Notre Plus Beau Visage. Patrick Bruel, Fransız müziğinin en sevilen şarkıcılarından biri. Aynı zamanda başarılı bir sinema oyuncusu. Bu yönünü belki bilmiyor olabilirsiniz. Şarkının adı En Güzel Yüzümüz anlamına geliyor. Bruel, şiirsel sözleri ve güçlü yorumuyla Fransız şanson geleneğini modern pop anlayışıyla buluşturan bir kişi. Bu eserde de sanatçının romantik repertuarının dikkat çeken örneklerinden biri.

Evet, 11. ve 12. şarkılara doğru geldik. Bu arada ben bütün Radyo 3 dinleyicilerine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu programımızla ilgili, TRT Radyo 3 yayınları ile ilgili genel olarak güzel ve gerçekten çok takdir duygularını iletiyorlar. Ayrıca ben kendi programım, bu programımız için de söyledikleriniz ve paylaştıklarınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Anne Murray ve Isabel Boulay ikisi de Kanadalı ve bu duygusal düette farklı kuşakları bir araya getiriyorlar. Şarkının adı Türkçe'ye Seni Bir Gün Yeniden Görürsem, Si Jamais Je Te Revois şeklinde belki çevirmek mümkün. Ayrılık, özlem ve yeniden karşılaşma umudunu bir zarif Fransız şiirselliğiyle anlatıyorlar. İki sanatçının sıcak ve uyumlu bir vokali var. Ben çok beğeniyorum. Parçayı böyle bir bence Fransızca repertuarın güzel düetlerinden biri haline getirdiler.

Programdaki 12. ve son şarkı Paris adını taşıyor. Paris, Fransızca okunuşuyla Marc Lavoine. Fransız müziğinin en sevilen isimlerindendir. Şiirsel sözleri ve kendine özgü bir yumuşak sesi vardır. Şanson geleneğinin günümüzdeki önemli temsilcilerinden biri. Paris yalnızca bir şehri değil, aşkı, anıları ve Fransız yaşam kültürünü simgeleyen nostaljik bir atmosfer, gerçekten çok güzel bir şehir. Olağanüstü bir şehir, bazı zorlukları olmasına rağmen büyük şehirlerin tamamı böyle. Zarif orkestrasyon ve Lavoine'ın samimi yorumu bu eseri dinleyicide adeta Paris sokaklarında romantik bir yürüyüşe çıkarıyor. Paris, genel adı Fransızca okunuşuyla Paris, dinleyelim birlikte.

Evet, İngilizce, Fransızca, Yunanca ve enstrüman eserlerden oluşan programın sonuna gelmiş olduk. Teknik yapımda Tamer Yılmaz vardı. Ben Hakan Çelik, hepinize teşekkür ediyorum ve iyi haftalar diliyorum.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasındaki imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde Irak'la sınır kapısının yeri ve finansman modelinde mutabık kalındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, imza töreninde ise teknik bir ayrıntının düzeltildiğini açıkladı. Hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Şüphe oluşmadı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi. Türkiye'nin bir daha asla terörle uğraşmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Kurtulmuş, konuyla ilgili yasal düzenlemenin asla kişisel ya da genel af mahiyetinde olmadığını vurguladı. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin konuştu. 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 4 mahallede 66 konut tahliye edildi. Kaş'ın Karadağ mahallesinde de orman yangını çıktı. Çevredeki seraları da tehdit eden yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Aydın'ın Çine ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor. Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimi belli oldu. Mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup disiplin kurulu ve grup denetçi üye seçimi de yapıldı. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarının kurulduğunu açıkladı. Bu bürolarda yargı süreçlerindeki gecikmeler ve uygulamaya ilişkin sorunlar yakından takip edilecek. Hazırlık çalışmaları süren Alo Adalet hattının yereldeki kurumsal altyapısı da oluşturulacak. Araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan imtiyaz süreci için imzalar atıldı. Gelecek yıldan itibaren araç muayene istasyonları yenilenerek sayısı 352'ye çıkarılacak. Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde komisyon alınmayacak. Ayrıntıları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri başladı. İşlemler 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk 5 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Spor. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçtiği Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı saat 19'da başlayacak. TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Yine bir Perşembe gününde müzikal programı için TRT Radyo 3'teyiz. Ben Can Ayhan. Geçmişten günümüze soul, funk, disco üretimleri sizlerle paylaşacağım. 1978 senesinden Roy Ayers albümü You Send Me'ye uzandık ve Can't You See Me'yi duyduk. T-Connection'la program sürecek. Saatin sonuna kadar günümüze yakın dönemden düzenlemeler de sizlere sunacağız. Hoş geldiniz.

70'lerin sonu ve 80'lerin başından iki plak kaydı döndürdük. Chicagolu Kitty and the Haywoods'un Excuse Me, I've Got a Life to Catch albümünden Sweet Taste of Honey'ye eşlik etmiştik. T-Connections'a kendi isimlerini verdikleri albümden At Midnight'la programdaydı. Loose Change yayınımızı devam ettiriyor.

Gino Socio'nun Closer albümünden satışa sürülen ve sol tekliler listesinde 21 numaraya ulaşan Tried Out Radyo 3'teydi. Loose Change'in kendi isimlerini verdikleri 1979 tarihli albümden de Straight From The Heart çaldıklarımız arasındaydı. Norman Connors konuğumuz şimdi.

Philadelphia'lı ikili Leroy Bell ve Casey James'in 1978 tarihli ilk albüm çalışması Bell and James'ten. Sol tekliler listesinde döneminin 5 numarası Livin' It Up buradaydı. Hemen bir yıl öncesinde dinleyiciyle buluşan Romantic Journey albümünden Norman Conners, Once I Been There'le saat içindeydi ayrıca. The Phenomenal Hand Clap Band var sırada.

Sven and Company'den Get Fly, disco klasiklerinden Love is the Message'la harmanlanarak Rock the Message mixiyle kulaklarınızdaydı. The Phenomenal Handclap Band'den Judge Not, Rayman disco mixiyle çalmıştı hemen evvelinde. Tempomuzu yüksek tutuyoruz. Bir Teddy Pendergrass şarkısı yenilenmiş versiyonuyla eşlik edecek bizlere.

şarkısı OJ's Backstabbers'tan esinlenerek yapılan Angie Stone çalışması Wish I Didn't Miss You The Reflex Revision versiyonuyla 2025 senesinden geldi. 70'lerin sonundan Teddy Pendergrass'ı hatırladık. The More I Get, The More I Want klasiğine Antello Ferrari ve Aldo Bergamasco'nun yaptığı Club Mix'e de bu bölümde yer vermiştik. Az sonra Melba Moore'un Pick Me Up I Will Dance şarkısına Dr. Packer'ın yaptığı remixle saat sonunu getireceğiz. Ben Can Ayhan. Her perşembe müzikal programıyla TRT Radyo 3'teyim. Gelecek hafta yeniden buluşmak üzere müzik dolu günler diliyorum herkese. Hoşça kalın.

Dünyanın dört bir yanındaki müzik listelerini takip eden, hit ve yeni şarkıları buluşturan Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Açılışta İskandinav elektronik müziğinin enerjisini listelere taşıyan Norveçli grup Bausa, ülkeleri haricinde İsveç, Hollanda ve Belçika'da ilk onda yer bulan Magnetic.

0: Bu kez Danimarka'da devam ediyor. Elektronik pop alanında üretim yapan, duygusal vokali, modern pop anlayışı ve elektronik altyapılarla birleşen melodik tarzıyla tanınan Amy White, Ari ile birlikte Walk Away.
1: Hey, this is Amy White. You're listening to Pop Rock on TRT Radio 3.

Danimarka'dan İrlanda'ya uzandık. 90'ların sonlarında parlayan Bewitched vardı TRT Radyo 3 mikrofonlarında. 2023 yılında Birthday adlı tekliyle gündeme gelmişlerdi. Enerjik ve melodik bir geri dönüş şarkısı Firefly dinledik. Şimdi William Pitt yorumuyla müstesna City Lights. Şarkının 2007 yılında yapılan cover versiyonunda imzalar Blank & Jones ve Mike Francis'a ait.

Pop Rock'ta Gracie Abrams 17 Temmuz'da çıkan albümü Daughter From Hell'le listelerde zirveye ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Albümden ilk tekli Avrupa ülkelerinde yükselen Hit The Wall.

Kariyerinde 2021 yılının yükselen yıldızı kategorisinin galibi Griff, güçlü vokali ve duygusal anlatımıyla beğeni toplayan yeni tekli In the Name of Healing.

R&B ve sol müzik efsanesi Al Green buradaydı. Bee Gees cover'ı To Love Somebody dinledik. Müziği güçlü melodiler, piyano ağırlıklı düzenlemeler ve orkestral altyapılar üzerine kurulu Barry Manilow, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını üzen yıldız isim What a Time albümüyle bir kez daha gündemde. İlk kez 1992 yılında seslendirdiği Another Life'ın yeni yorumu ve karşınızda Barry Manilow.

9 Nisan'da başladıkları Arirang Dünya Turnesi'nin biletleri birkaç saat içinde tükenen Güney Koreli grup BTS ve Come Over. Hemen ardından Jael ve yarın yayınlanacak Mama Says adını verdiği mini albümden DUI TRT Radyo 3 mikrofonlarında olacak.

İki yıl önce Messi ile hem İngiltere hem de Amerika'da bir numara olan Grammy ödüllü Lola Young, onun güçlü vokalini sade ama etkileyici bir prodüksiyonla buluşturan yeni liste tekli From Down Here.

2025 yılında dağılan Why Don't We grubunun solo çalışan üyesi Jonah Murray, liste tekli Summer Nights in June.

0: mi Erkin?
1: Indie pop, enerjik rock ve caz esintili soul müziği sentezlediği tarzıyla şansını deneyen Liz Lovely ve Chessmate dinledik. 6 Kasım'da yayınlayacağı Pure albümü için stüdyoda olan Avustralyalı yıldız Delta Goodrum. Albümde yer alacak ilk tekli bu yıl Eurovision'a katıldığı Eclipse'de. İşte

Pop durak Avustralya'nın ardından İtalya'da 2009 yılında bir yetenek yarışmasında parlayan Noemi, Vito Salamanca ile birlikte Tu cosa fai questa sera.

0: radyo.
1: İtalya'dan Noemi ve Vito Salamanca'nın listelerdeki önemli rakiplerinden Irama. Yeni tekli, sıcak ritimleri ve dans atmosferiyle dikkat çeken Cabana.

Final için Ali Soy'la İsveç'teyiz. Atmosferik elektronik altyapısı, yükselen ritimleri ve One Republic üyesi Ryan Tedder'ın etkileyici vokaliyle dikkat çeken In Your Eyes. Every

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Aydın Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

büyük ustadan biraz uzun söz etmek istiyoruz ve onu yakın planınıza almanızı öneriyoruz. Artşep dehası çalı stilindeki öfkeli vurguları ve nefesindeki şiirsel soloları, kompozisyonlarındaki cümlelerindeki güçlü duygu birikimleriyle müziğini yaratan büyük bir duayen. Şep, kökleri caz geleneğinin içinden gelen tüm akımları harmanlayarak çalan ve dinleyene yüreğini açıkça sunabilen dev bir müzisyen olduğu kabul görmüş bir lider. Serbest stilini yaratıcı bulanlar onun bütün özelliklerini edebiyat dolu geçmişinin birikimiyle birleştirdiğini de iyi bilirler. Artşep müziğinde aykırı fikirlere sahiptir ve bunu geçen yüzyılın son çeyreğinden bu yana süren bir yolculuğun parçası haline de getirmiş bir müzisyen. Müthiş müzisyen için pek çok şey yazılmış ve anlatılmış. Ancak onunla ilgili bir yorumu şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Neredeyse tamamına katılıyorum bu yorumların. Onu çok iyi anlatan yazılardan biri olmuş. Şöyle diyor büyük üstad Ornette Coleman. Free Jazz'ın tanrısı tanımlamasına uyacak onca albüm çalışmasında Artşep'in en önemli özelliği fusion taraftarı olması ve öncelikli olarak da diğer siyah müziklerle buluşmaya çalışması tüm albümlerinde öne çıkmıştır. Caz hakkında hiçbir bilginiz olmasa bile Artşep'i bir kez dinlediyseniz bir daha aklınızdan çıkaramazsınız. 4.5 numara reed'le çalarmış gibi çıkan sert ve keskin tonuyla avantgarde free jazz'a ne kadar yatkın olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bunu ben ekleyeyim. Biliyorsunuz saksafoncular ilk üfledikleri kısımda özel bir kamış kullanıyorlar ve bu kamışlar dereceli olarak tercih edecekleri tonu belirleyen özelliklere sahip. İşte Ornette Coleman burada 4.5 numara derken onu kastediyor. Ve devam ediyor. Ancak bu tonla balat oluşturması akıl almaz olmanın yanında özel ve değerli de diyor. Gençliğinde Ornette Coleman'a özenerek çalmaya başlamış, kısa zamanda Coltrane'e daha yakın olduğunu düşünerek tenor saksafona geçmiş bu enstrümanını sabitlemiş Artşep gibi müzisyen, tonu çok sert müzisyenlerden biri. Farrah Sanderson kapak numaralarından ya da Tina Booth'un alt notalarından bahsetmiyorum diyor Ornette Coleman. Bu ton onlardan da sert. Bir örnek vermiş, But Beautiful yorumundan dahi öyle diyor. Öyle ki zaman zaman tizleştiğinde bile birkaç sent saptığını düşünürsünüz diyor. Oysa Shep kendi halinde çalmaya devam etmektedir diyor. Onun karakteristiklerinden biri budur zaten. 60'ların ortalarında gençliğinin en verimli döneminde Anthony Braxton, sonra Clifford Thornton, Alan Silva, Lester Bowie, Dwayne Redman, Don Cherry ile tanışıp çalmış, sahnede yerini almıştır. 70'lerdeki avantgard tutkusunun ardından balatları da ihmal etmemiş, standartlara farklı açılardan yaklaşmakla birlikte bu konudaki hakimiyetiyle adeta dudak uçuklatmıştır. 90'lardan 2000'lerden ve halen günümüzde aktif olarak çalmakla birlikte onun yılların değiştiremediği nefis tonuyla her daim benim için özel cazcılardan biri olmuştur, olacaktır diyor Ornette Coleman. Evet, bu yoruma katılmamak mümkün değil. En güzel pasajlara sahip bu açıklamalar Artşep'i oldukça iyi anlatıyor bence de. Yıllar içinde süzülmüş bir öze dönüşmüş onun o serbest tarzıyla yoluna devam eden ve sayısız albüm sahibi bu müzisyenden şimdi balat bir parça dinleyerek piyanist Chango Day'in girişini yaptığı Rigard isimli ortak çalışmada uzun sololarıyla Artşep Kuarteti getiriyoruz mikrofonlarımıza.

Regard isimli çalışma serbest cazın en önemli isimlerinden sayılan Art Shep'ten dinlediğiniz parçaydı değerli caz severler. Şimdi de değerli bir Türk ezgisini son derece ilginç bir biçimde sınırlarımızı aşarak bir Fransız caz dörtlüsü tarafından yorumlanmış haliyle dinleyerek programımıza devam edeceğiz. Spiral Quartet bu sözünü ettiğimiz Fransız topluluk 2005 yılında ilk çalışmalarına başladıklarında çağdaş doğaçlamalardan caz standartlarına geniş bir aralıkta yepyeni yorumları ortaya koymak isteğiyle kurulmuş olarak yollarına devam ettiler. Zaman zaman caz ve Türk halk müziğini birbirlerine açılan müzikler olarak sanatsal bağlamda geçişler yapmak üzere hazırlayan bu dörtlü de sopran saksafonda ve flütte Philippe Poussart, kontrbasta François Charles Delacoudre, piyanoda Bruno Angelini ve davullarda Christian Lethe yer alıyor. Hemen parçaya geçiyoruz değerli dinleyenler. İşte Spiral Quartet radyolarınızda.

Serbest caz saksafoncularından hazırladığımız kısa seçkide zamanının çok ötesindeki bu müziği yaratan topluluk Old and New Dreams'ten Chairman Mao isimli bölümü dinleteceğiz. Ustaların beraberliği, her biri birer lider olan ve zaten kendi albümlerini üretirlerken bu proje içinde bir araya gelmeleri o yıllarda bile caz adına büyük bir kazanım olmuştu. Chairman Mao'da her bir bireyin kendi enstrümanlarını olağanüstü bir kontrol ve ustalıkla kullandıkları parçayı şiirsel bir yapıda harika bir ahenk üzerine oturtulmuş biçimde ilerletişlerini dinleyeceğiz. Evet, Old and New Dreams radyolarınızda.

sevgili caz severler, tam bir karışım içinde dünyanın farklı bölgelerinden önemli isimlere programımızda yer veriyoruz. Usta modernist saksafoncular Archie Shepp, Philip Bussar ve Dewey Redman'ı kendi gruplarıyla bu doğu batı karışımı kısa sıralama içinde dinledikten sonra ilk bölümümüzü bu defa trompetçi Irak kökenli Chicagolu Amir Es-Saffar'dan ilk parçayla tamamlayacağız. Amir Es-Saffar birkaç enstrüman çalıyor. Ud, dümbek, santur ve trompetle yapılmış müziğini bir trompetçi lideri olarak dünyaya tanıtıyor Es-Saffar. 2015 tarih Crisis'te işte kendi trompet çalışlarına tenor ve sopran saksafonlarda yer vermek üzere Ori Matisse'ni seçmiş. Caz ve klasik müzik eğitimi almış olan Amir Es-Saffar bütün bu eğitimin üzerine sonraki yıllarında babasının ülkesi olan Irak'a giderek orada makam müziği üzerine eğitim almaya devam etti. Arap, Kürt, Türkmen ve Farsi müziklerin tam bir bileşimini, birikimini üzerine oturtarak yola devam ediyor. Ritimler, kompozisyonlar ve ruhani kökenli doğaçlamalarla kompleks bir yapıya ulaşan Amir'in müziği bugün artık yeni dünya müziğine de son derece iyi bir uyum sağlıyor. Müziğin günümüz cazındaki yerini de belirliyor. Amir Es-Saffar, radyolarınızda.

0: musician has the opportunity to be trained in a classical conception. But after that, they had to find by themselves their own way to produce and make music.
1: Küba'da bir caz okulu yok. Çok sağlam gelenekleri, sağlam kökleri ve inançları olan bir ülkeyiz ama Küba'da da bir klasik eğitimden geçtikten sonra aslında yolunuzun olduğunu belirliyorsunuz. O klasik eğitimi tamamladıktan sonra kişiler ne tür müzik yapmak istediklerini seçip ilerlemek istedikleri branşlara doğru yol alıyorlar. Küba'da caz müziği 20. yüzyılın başlarına hatta biraz daha da öncesinde önem kazandı. Doğaldır ki yalnızca müzisyenler değil Küba'da dinleyicilerin de bu yolda beklentileri oluştu. Hatırlıyorum diyor, ben de hep kasetler peşinde koşardım, long play'ler arardım, kendi merakımı gidermek için de başka yolumda hiçbir şey yoktu diyor. Bu şekilde öğrenmek zorunda kaldım diyor. Cazın nasıl çalınacağını öğrenmek için başvurabileceğimiz bir eğitmen, bir hoca, enstitüler ya da çok özel okullar olmadığı için herkes kendi yolunu çizmek durumundaydı. Sanıyorum Türkiye için de durum az çok bu şekilde diyor. O zamanlar olabilecek en iyi şey bizim özgür olmamız ve konuyla ilgisi olan kişilerle bağlantı kurabilmemizdi dedi. Her türlü işitsel kaynaklara ulaşmak, araştırmak, sormak, soruşturmak bundan ibaret. Ancak günümüzde her şey çok daha farklı. Benim cazı öğrenmeye çalıştığım döneme araştırma kaynakları şimdi oldukça zengin. İşitsel ve görsel referanslara ulaşmak çok daha kolay. Günümüzün koşulları tabii ki geçmişe göre oldukça farklı. Ben okul konseptinin de ayrıca şöyle olması gerektiğine inanıyorum diyor. Okul bir binadan ibaret değil. O binada bulunan öğrencilerin, bireylerin öğrenmeye açık olup dilediklerini diledikleri şekilde sorgulayabilecekleri, öğrenebilecekleri ve konuşabilecekleri bir yer olmalı. Biz kökler gereği Afrika, İspanya, sağlam ve temelli köklere giden bir eğitimden geliyoruz diyor Gonzalo Rubalcaba. Ama bu eğitim sonrasında her görüşe açık olması gerektiğini düşünüyorum diyor. Okul bittikten sonra öğrenmeyi bitirmemeliyiz. Daha fazla bilgiyi araştırmak için de hep yolumuza devam etmek zorundayız dedi. Tıpkı bu röportajında söylediği gibi kendi inançlarıyla yeni bir dönemin hesaplaşmasını yaparcasına da proje içinde, kendi içinde ancak bütün samimiyetiyle de çalışmalarına devam ediyor diye düşünüyorum. Kendi caz yaşamı içinde ilkelerden caz müziğine ve eğitime bakışından pek çok konuya kadar sorularımızı yanıtlamış bu müzisyenden, onun Avatar albümünden, 2008 yılındaki albümünden bir parça getiriyor size. Parça Peace, Gonzalo Rubalcaba. Radyolarınızda.

Değerli cazseverler, bu haftaki programımızı Gonzalo Rubalcaba'dan dinlemekte olduğunuz bir parçayla kapatıyoruz. Piyanist Gonzalo Rubalcaba, yeteneğinin fark edildiği yılların başlarında önemli destekçileriyle, örneğin kontrbasta Charlie Hayden, davulda Jack DeJohnette bir araya gelerek önemli çıkışlar ortaya koyabilmişti. Sandino'yu dinleyerek sizlere veda ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar, hoşçakalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Burası Müzikte Kalite'nin adı TRT Radyo 3. Forte başladı. Ben Uğur Haspolat. Yaklaşık bir saat boyunca yine rock dolu bir bölümde sizlerleyim. Jimi Hendrix bu parçanın birkaç versiyonu yapıldı. Hatta şarkı farklı isimler de aldı. Farklı başlıklarla sunuldu bu yorumlar. İlki meşhur 1969'daki Woodstock'ta çalınmıştı. Biz stüdyo kayıtlarından birini dinleyeceğiz. Loverman.

Parçanın birkaç farklı versiyonu var. İlki meşhur 1969'daki Woodstock Festivali'nde çalınmıştı. Biz stüdyo kaydını dinledik. Jimi Hendrix'in biraz daha gölgede kalan parçalarından biri Loverman. Ride the Lightning albümünün kasvetli parçalarından biri. Zaten Metallica parçalarında duygular her zaman yoğundur. Bu şarkıda umutsuzluğun derinliklerini keşfediyor ama bazen İç karartıcı hikayelerden, filmlerden de hoşlanmak gibi veya onlardan alınan sanatsal tat gibi bu parçada da teselli bulabiliyoruz. Fade to Black.

Tabii ki James Hetfield çaresizliği anlatırken araya bir nakaratın girip parçayı farklı bir çekiciliğe büründürmesini istemezdi. Amacı o duyguyu yansıtmaktı. Karakter bir yandan çaresizliğin içindedir, hayatta yapacak hiçbir şeyinin kalmadığını düşünür ama hayat ne olursa olsun bırakılamayacak kadar güzeldir. Evet, belki bazı şeyler için çok geçtir. Hayatı bunu bilerek yaşamak, bazı şeylerle vedalaşmayı da bilmek, hayatını bunu bilerek tamamlamak zorundadır. Giderek karanlığa sürüklense bile yaşamına sahip çıkmak zorundadır. Fade to Black aslında 1984'ün başlarında grubun ekipmanı çalınınca ve Metallica her şeye yeniden başlamak zorunda kaldığı için bu duygularla yazılmış bir parçaydı. Özellikle James Hetfield'ın çok sevdiği bir amplifikatörü vardı. Onun yok olduğunu görünce yıkılmıştı, çünkü sadece en sevdiği cihazı değildi, aynı zamanda sahip olduğu ilk amplifikatördü. Onun için büyük bir duygusal değeri vardı. Tabii şarkı sadece böyle bir cihaz için yazılacak değildi ama her şeyi kaybetmek ve bundan sonra da ayağa kalkabilecek mi, devam edebilecek mi bunu düşünen, merak eden bir karakterin sözleri hikayeye yansıdı. Nightwish dinleyeceğiz. Annette Olson vokalleri için 6. Nightwish albümü Dark Passion Play'de Tarja'nın yerini almıştı Annette. Hayranları da biraz bölmüştü bu değişiklik. Annette daha çok pop rock tarzına sahip lirik bir mezzo sopranoydu. Bu da yumuşak, hassas, hatta zaman zaman ağlamaklı bir niteliği ortaya çıkarıyordu. Tarja ise daha çok operaya uygun lirik bir spinto sopranoydu. Yani lirik sopranonun parlaklığına, yüksekliğine sahipti ama dramatik tınılara da zorlanmadan ulaşabiliyordu. Yani daha koyu tonları da istediğinde yakalıyordu. Bu farklılıklar da ister istemez iki vokalisti karşılaştırmayı beraberinde getirdi. Çoğu eleştirmen albümü beğenmişti ama hayranlar için ani bir vokal değişikliğiydi neticede bu. Dolayısıyla bazıları albüme temkinlice yaklaştı. 2007 sonlarında çıkan albümün destansı açılış parçası The Poet and the Pendulum 5 bölümden oluşuyor. İlk bölüm White Lands of Empathica, tekrarlanan çınlamalar bu bölümün başlarını dolduruyor. Önce ürpertici fısıltılar, Tom Williams'ın tersten okuduğu kelimelerle dolu, sonra çocuk soprano vokali gelir, yavaş yavaş kendisini gösteren orkestra düzenlemeleri ve koro unsurları giderek hakim oluyor parçaya. Bu

bir dakikayı biraz geçen bölümde, ardından yoğun davul vuruşları ve yükselen orkestra düzenlemeleri bizi Home isimli ikinci bölüme taşıyor. Empu Vuorinen gitarları ve Marco Hietala basları daha sonra bu ana motife geri dönüyor ve Jukka Nevalainen davulda çift pedal vuruşlarıyla tempoyu artırıyor, gök gürültüsünü çağırıyor. Bir ara Marco ve bazı hafif yaylılar dışında her şey susuyor. Bu bölümün nakaratındaysa Marco ve Annette'le birlikte şarkıya katılan koro yükselir, büyük hacim kazanır. Sonra ikinci kez nakarata gitmeden önce hafif yaylılarla bazı çınlamalar da eklenir ve bu da nakaratın patlamasından sonra bizi kısa bir piyano melodisiyle üçüncü bölüme bağlar. Bu bölümde beste de şarkı sözleri de zariftir. Çelloyla çalınan ana melodiye sonra obua eklenir. Çocuk soprano ve Annette burada şarkıyı duyguyla, kalp sızılarıyla doldurur. Bölümün yarısındaysa ruh hali tamamen değişir. Davullar bir kabilenin coşkusunu açığa çıkarır gibidir. Yaylıların sesi bir korku filmindeki gibi yükselen bir ahenk yakalar. Çocuk sesleri Tom Williams'tan geliyor bu bölümde. O sözlerini fısıldarken eklenen bir ton ses ürpertici bir atmosfer yaratıyor. Tüm bu efektler sanki fırtına öncesini anlatıyor. Sonra da fırtına kopuyor, şimşekler çakıyor. Bu da bizi albüme de ismini veren Dark Passion Play bölümüne getiriyor, dördüncü bölüme. Yaylıların hızlı ilerleyişi koroyla ve davul vuruşlarıyla süsleniyor. Davul saldırıları artarken Empu Vuorinen yaylıların ilerleyişini gitarına aktarıyor. Marco Hietala vokalleri devreye girdiğinde ise şiddetli bir parçalanma yaşanıyor. Marco'nun hiddetli vokali burada haykırırken bu da bizi nakarata son kez uğratan kısa bir köprüye vardırıyor. O öfke Annette'in daha yumuşak vokalleriyle hemen dengeleniyor. Son nakaratta görevini diğerleri gibi icra ediyor. Bu kez nakaratın bitimindeki çocuğun konuşması Guy Elliott'ın sesiyle duyulur. Çocuğun konuşması sırasında koro ve davullar kalp atışları gibidir. Ardından sarkacın son bir salınımı, nefesin kesilmesi, kalbin daha yavaş atması ve sonunda durması. Her şey kaybolur. Kısa bir durgunluktan sonra da parça 5. ve son bölüme, Mother and Father isimli bölüme varır. Gitar ve baslar sadelikle kederli obuaya eşlik eder. Annette sanki çocuğunun derdine derman olmak istercesine narin, yatıştırıcı bir tonda şarkısını söyler. Orkestra yükselir. Marco da Annette'e katılır. O da çok yumuşak, vakarlı bir şekilde. Sonunda geriye sadece koro ve piyano kalır. Bunlar da unutulmaz bir melodiyle bizi uğurlar. Nightwish'le yolculuksa hiç bitmeyecektir. İnsanlar değişse de yol devam edecektir. The Poet and the Pendulum.

things here again and again.

fısıltılar, konuşmalar, bitişler, başlangıçlar, yeniden doğuşlar, sonların ve başlangıçların birbirine karıştığı, duyguların, fikirlerin havada uçuştuğu, gerçekle hayalin sınırında dolaşan, bazen yüzleşmelerle, bazen kaçışlarla dolu bir parça The Poet and the Pendulum, Nightwish destanındaki karakterler teselli arıyorlar. Omuzlarında ağlayacak birini bulduklarını düşündüklerinde o kişinin de zaten ağladığını görüyorlar. Verdiği acıya rağmen korkunç güzellikteki bir şeye aşık oluyorlar. Bazen başkalarının sığ zevklerine hitap etmek için maskeler takıp oynuyorlar. Yoruluyorlar. Canları yanıyor. Birinin karşısına geçip ağlayacak gibi oluyorlar ama karşılarındaki de kendi dertlerinden kaçmak için, dünyadaki soğukluktan uzaklaşmak için çırpınıyor. Kendilerini kaybetmemeye çalışıyorlar bir yandan. Bitişler, dertlerle beraber güzellikleri de yok edeceği için ona da varmak istemiyorlar. Belki sadece mavide, bir okyanus ruhunda kaybolabilirler. Ninni kaçınılmaz uykuya daha da yaklaştırıyor. Eski bir arkadaşı bekler gibi bekliyorlar. Büyük umutları var ama bu umutla gördükleri yol loş. O yüzden belki bir yanılsamada, sınırsız hayallerde kaybolup gidebilirler. Soluk ay umudun azaldığını gösterir ama bekleyiş devam eder. Bazen insanlar ona ihtiyaç duyar, onu severler ama o başkalarının yanında bulunamayacak hale gelmiştir. Herkesin sadece çıkar peşinde olduğunu düşünmeye varmıştır. Nightwish'te Tarja Turunen dönemi bitmiş, vokallere Annette Olsson gelmişti. Grup bazı eleştirilerinde hedefi olmuştu. Bu sıkıntılarla birlikte birçok farklı göndermeyi de içeren bir Nightwish masalıydı The Poet and the Pendulum. Şimdi bir Paul McCartney çalışmasını dinleyeceğiz. Ever Present Past.

Paul McCartney hayatı boyunca denemeler yapmanın, bununla popüler bir şarkı yazmaya çalışmanın, sonunda da akılda kalıcı bir şey ortaya çıkarmanın büyük bir cazibesinin olduğunu söyler ve bu sürecin de çoğu zaman bilinçaltı tarafından yönetildiğini düşünür. Şarkılarında çok derin anlamlar yaratmak için uğraşmadığını ifade etse de insanların çok farklı anlamlar çıkarabildiğini söyler. Annesi, "Tabağımda o kadar fazla şey var ki iyi bir anne olmaya zamanım yok," dermiş. Paul de bu sözlerle başladı şarkıya, ama "iyi bir sevgili olmaya zamanım yok" şeklinde değiştirdi sözleri. 2007 tarihli Memory Almost Full isimli albümünde yer alan parçalardan biri Ever Present Past. Yine rock tarihinin en önemli müzisyenlerinden biri, rock tarihinin efsanevi grubu, tüm zamanların en etkili gruplarından The Beatles'ın üyelerinden biri. Beatles'tan bir 10 sene sonra da Liverpool'da değil, bu kez Londra'da yine tüm zamanların en sevilen gruplarından biri kurulmuştu. Bu grup Queen. Paul McCartney de grubun vokalisti Freddie Mercury hakkında "onun her zaman iyi bir sesi vardı ve grubun dayanak noktasının da bu olduğunu düşünüyorum" demişti. Diğer üyeler de çok iyi müzisyenler, ama Queen'le duyduğunuz ilk şey Freddie'nin sesidir. Çok güçlü, rahatlıkla ayırt edilen, ne yaptığını bildiğinin farkında bir vokalist olduğunu hemen anlarsınız demişti. Solo çalışma olarak yayımlanan ilk Freddie Mercury parçasını dinliyoruz. Love Kills.

Freddie Mercury deyince elbette Queen geliyor aklımıza. Queen deyince o geliyor ama kendisinin solo albümleri, teklileri, başka sanatçılarla bazı ortak çalışmaları da vardı. 1927 tarihli Metropolis filmi bir sessiz sinema filmi ama 1984 yılında Giorgio Moroder tarafından restore ediliyor ve bu Freddie Mercury şarkısı Love Kills bu yeniden yapımda müzikler arasında yer alıyor. Stevie Nicks rock müziğin romantik simgelerini oluşturarak popüler müzik kültüründe iz bırakan bir müzisyen. Nicks'in ilk solo albümü Belladonna'da yer alan, artık bugün bir klasik olarak bilinen bir şarkı var. Stevie yakın arkadaşı Jane'le konuşuyor. Jane de Tom Petty'nin ilk eşi olan Jane ve bu konuşma sırasında Jane 17 yaşında tanıştıklarını söylüyor. We met at the age of 17 diyecek ama bunu söylerken yaş anlamına gelen age kelimesi köşe kenar anlamına gelen edge kelimesi gibi duyuluyor. O yüzden buradan ilham alan Stevie Nicks şarkının adını da 17'nin kıyısında gibisinden Edge of 17 koymuştu.

Şarkı aslında o zaman Paddy'ler için yazılacaktı. Tom Paddy ve onun ilk eşi Jane için yazılacaktı ama onların tanışma hikayelerini konuştukları o hafta Stevie'nin çok sevdiği amcası Jonathan hayatını kaybediyor. Üstüne müziğin efsanelerinden John Lennon hayata veda ediyor. Bu da Stevie Nicks'in odağını değiştiriyor. Parçadaki White Winged Dove sözleriyle, bu da kahverengi ama kanatlarında beyazlıklar olan bir güvercin türü. Bu benzetmeyle ruhun vücudu terk edişini, bu ölümlerin ardından hissettiklerini bize anlatmak istemişti Stevie Nicks. Age of 17 bir rock müzik klasiği oldu. Canlı Motorhead kayıtlarından birini dinleyeceğiz. Ace of Spades 1981 Mart'ında yapılan canlı İngiltere kaydıyla gelecek. Bu da bir Marty Friedman solosu, London'a bağlanacak.

3. Marty Friedman albümü Introduction 1994 sonlarında yayımlandı. Friedman olgunluğunu da yansıtarak daha çok müzikal çeşitlilikle doldurdu bu albümü. Sadece teknik becerisine sığınıp doğaçlamalara terk etmedi albümünü. Onun yerine kompozisyonlarında düşünceli bir şekilde dolaştı Marty Friedman. Bunun doğal sonuçlarından biriydi Loneliness. Forte'nin bu bölümünü bitiriyoruz. Ben Uğur Has Polat. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Dört dörtlük dans programından herkese merhaba. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Barış Berk'ten. Bu haftanın açılış eseri Secret Souls Civil Barbarian Soul Minor Remix'i. Hoş geldiniz.

Önce Bob Marley 400 Years Gypsy Remix'i, ardından David Cassie Get Down Ferferrari Remix'i dinledik. Sıradaki plak Sherry, Plants and Plants, Red Sun Maybe I'll Shoot Mix.

Duff's Home Run, sonrasında ise Dead on the Balcony, Stories Like This radyonuzdaydı. Kulağımıza gelmeye başlayan plak bir klasiğin düzenlemesi. Eric Satie, Dino Sedi, Number One, Igor remixiyle dinliyoruz.

Sözleri mükemmel bir plak. Grimes and Martin Davison, No One Blows Here More Than You, TRT Radyo 3'teydi. Ardından programımızın gediklisi Kevin Yost'tan Feeling'i dinledik. Haftanın kapanışını Sebastian Teller'ın dillere destan şarkısı La Ritual'in Swan Love and Catalan FC Remix ile yapıyoruz. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Pergiten, esenlikler diliyorum.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği

ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verdi. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz sürecek dedi. Görüşmenin gündeminde soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı da vardı. Orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Mola, Seydi Kemer'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin bilgi verdi. Buna göre Antalya Kaş, Isparta Eğirdir ve Mola, Seydi Kemer'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Mola, Fethiye, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın, Çine ve Balıkesir, Gömeç bölgelerindeki orman yangınlarında ise yoğun mücadele sürüyor. Tekirdağ'da artan yangın riskine karşı 4 gün boyunca açık alanda ateş yakılması yasaklandı. Açıklama Tekirdağ Valiliğinden yapıldı. Açıklamada anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Temmuz'la 3 Ağustos'ta saat 12 ile 20 arasında biçilmiş hububat alanlarında makineyle balya bağlanmasının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca aynı tarih aralığında açık alanlarda her türlü ateş yakılmasının ve yangına neden olabilecek tüm faaliyetin de yasaklandığı kaydedildi. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

0: Etkinliklerde çeyrek asırda hayata geçirilen proje ve reformlar anlatılacak. AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine dikkat çekilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik hamlesiyle kalkınmanın önünü açmayı sürdürüyor. Konya'da konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, stratejik alanlardaki projelere 3 milyar liralık destek sağlandığını söyledi. Kentte hayata geçirilecek proje içinde 301 milyon liralık finansman katkısına ve vergi indirimine dikkati çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Başaran, Haluk Levent'in rahmetli kızının adına okul yapılacağını söyleyerek kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. 2 milyar lirayı aşan taşınmazın devrine rağmen yalnızca 151 milyon lira ödeme aldığını iddia etti. İzmit Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı İlker Obuz, İzmit Belediye Başkan Vekili seçildi. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Denizden yüzlerce kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceuta Özerk Yönetimi ulusal acil durum ilan edilmesini istedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetin tüm kaynağını seferber ettiğini açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle bu akşam Erzurum.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağsta. Bu haftaki yolculuğumuzda bizlere gitarı hem bilim hem de sanat olarak ele alan, doktora derecesiyle akademik derinliği sahneye taşıyan bir müzisyen eşlik ediyor. Caligula's Horse'un kurucu ruhu, müzikal direktörü ve karmaşık melodilerin mimarı Sam Whelan. Hazır olun çünkü Whelan'ın dünyası bizimle birlikte nefes almaya başlıyor.

Açılış doğal olarak Avustralyalı müzisyenin yolculuğuna en uzun süreyle eşlik eden kurucu gitaristi ve müzikal beyni olduğu Caligula's Horse'a aitti. Adını Roma İmparatoru Caligula'nın konsül üyesi yapmayı düşündüğü yarış atı Inkitatus'tan alan Avustralyalı topluluk bugüne değin yayınladıkları 6 stüdyo albümüyle yükselişe devam ediyor. Bu albümlerin sonuncusu olan Charcoal Grace'de yer alan The World Breathes With Me, pandeminin karanlık izlerini kolektif bir nefese dönüşüm hikayesini anlatıyor. Hemen ardından Caligula's Horse'un öncesine ve temelini atan Quandary'e doğru yol alıyoruz. 4 yıl süren yapım sürecinin ardından ücretsiz olarak tüm dünyaya sunulan tek albümleri Ready to Fail, progresif metalin karmaşık ritimlerini ve melodik yapısını genç bir enerjinin coşkusuyla birleştirmişti. Sam Whelan'ın yola beraber devam ettiği Dave Cooper ve Geoff Irish ile kurduğu Caligula's Horse'tan izler bulabileceğiniz enstrümantal parça Cloud Shapes şimdi sizlerle.

Şimdiki konuğumuz Kaliforniyalı progresif metal grubu Lunar, Sam Vela'nın leziz sololarına sıklıkla başvuran bir topluluk. Bunların en çarpıcı örneklerinden biri 2019 tarihli Eidolon albümünün kapanışında yer alan Your Long Awaited Void. İlk bölümde arp ve cello gibi enstrümanların yanı sıra Theo Travis'in flütüyle dingin bir seyirde giden parça, ikinci bölümde gelen Scott Carstairs ve Vela'nın gitar sololarıyla güçlü bir şekilde sonlanıyor.

Sıradaki durağımızda Sam Vallon'ın müzikal kimliğini Caligula's Horse'un kolektif enerjisinden bağımsız şekilde sergilediği iki parçanın ilki olan Flicker yer alıyor. Bu parça Vallon'ın yarattığı melodileri tek başına da güçlü bir şekilde taşıyabildiğinin kanıtı.

Sam Whalen'ı konuk eden bir diğer grup, daha önce Ross Jennings'le birlikte uğradığımız Kanadalı post-rock topluluğu Versa olmuştu. Grubun iki albümlük hikayesi A Voyage, A Destination'ın en çarpıcı parçalarından biri olan Artemis'te yine Whalen'ın leziz bir solosuna rastlıyoruz. 17 dakika süren ve müzikal zenginlik barındıran parçanın yalnızca bir bölümünü sizlerle paylaşıyor, tamamını ise keşfinize bırakıyoruz.

Farklı duraklarıyla Sam Vallon'ın müzikal yolculuğunun izini sürdüğümüz programımızın son bölümünde bu eşsiz gitaristin kariyer yolculuğunun merkezinde yer alan Caligula's Horse'a yeniden dönüyoruz. Geçtiğimiz yıl 10. yılına özel yenilenmiş haliyle tekrar yayınlanan Bloom albümünün en dikkat çekici anlarından biri kapanışa kadar sizlerle olacak. Grubun vokalisti Jim Gray'in sesine yaraşır şekilde parçaya adını veren ve parlak sarı turuncu tonlarıyla umudun canlılığını simgeleyen kadife çiçeği yani Marigold şarkının atmosferiyle birlikte metaforik bir anlam kazanıyor.

0: Caligula's Horse'la birlikte yükselişinden konuk olduğu projelere kadar Sam Whalen'ın teknik mükemmeliyetle duygusal yoğunluğu birleştirdiği rotanın izindeki bu programın sonuna geldik. Whalen'ın gitarından çıkan her melodi yeni bir keşif yolculuğu olmaya bundan sonra da devam edecek. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağstan. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Aldi Meola Maratonu'nda geçtiğimiz hafta sanatçının sadece gitar değil, piyanoda Cameron Ruig, davulda Richie Morales ve vurmalı çalgılarda Rani Kriya'nın eşlik ettiği birkaç parça dışında diğer bütün enstrümanları da çaldığı Opus başlıklı albümünü dinlemeye başlamıştık. Bu hafta da aynı albümü dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2018 yapımı albümden bu hafta sunacağımız ilk parçalar Notorious, Frozen in Time, Escapado ve Broken Heart.

Kalite Radyo işte maraton konuğumuz Aldi Meola'nın sadece gitar değil, piyanoda Camille Roig, davulları Jim Morales ve vurmalı çalgılarda Rani Crean'ın eşlik ettiği birkaç parça dışında diğer bütün enstrümanları da çaldığı Opus başlıklı albümünü dinlemeye devam ediyoruz. 2018 yapımı çalışmadan sunacağımız son parçalar Pump, Left Unsaid, Enslay Me, sanatçının dedesinin Napoli yakınlarındaki köyünün adını taşıyan Cerrato Sanita ve Rebels.

Rebels, maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Opus başlıklı albümünün son parçasıydı. Ancak gri sesin sonu ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz Elsium adlı çalışması var. 2015 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Aman Yena ve Sierra. Ardından aynı albümden Adore'la sizlere veda edeceğiz.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Halide Meola'nın Opus başlıklı 2018 yapımı albümünü sanatçının Elsium adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır, gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Edvard Grieg'in 18. yüzyıl müzik formlarını yansıtan Holberg Suite'ini ve Nikolay Rimsky-Korsakov'un Altın Horoz operasından derlediği Orkestra Suite'ini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne piyanonun şairi olarak anılan Friedrich Chopin'le başlıyoruz. Bestecinin en çok icra edilen eserlerinden biri olan Opus 66, Do diez minör fantezi impromptuyu 1940 doğumlu Hırvat piyanist Dubravka Tomsic seslendiriyor.

Chopin'in 1834 yılında kaleme aldığı Opus 66 Do Diez Minör Fantezi Impromptu adlı eserini piyanist Dubravka Tomsic seslendirdi. Daniel Auber'in 1835 yılında ilk kez sahnelenen Bronze At adlı operasının uvertürüyle devam ediyoruz.

Flaubert'in 1835 tarihli Bronz At başlıklı operasının uvertürünü Stefan Robl yönetimindeki Bratislava Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Rönesans döneminde Venedik ekolünün kurucusu olan Adrien Willaert'in Babamız isimli koral eseri var sırada.

Rolf van Neville yönetimindeki Hollanda Oda Korosu, Rönesans dönemi bestecisi Adrian Willaert'in Babamız başlıklı eserini seslendirdi. Edvard Grieg'in Norveçli oyun yazarı Ludwig Holberg'in 200. doğum yılı anısına bestelediği Holberg Suite ile devam ediyoruz.

Edvard Grieg'in 18. yüzyıl müzik formlarını yansıtan Holberg Suite'ini Andrew Litton yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Georg Philipp Telemann var sırada. Bestecinin do trompet ve org için 3 bölüm halinde kaleme aldığı konser sonatını dinliyoruz.

Georg Philipp Telemann'ın konser sonatını trompette Blagoj Angelovski ve orkta Velin Ilyev'den dinledik. Hırvat müziğine ilk konçerto ve senfoni formundaki eserleri kazandıran Dora Pejacevic'in orkestra eşlikli olarak bestelediği Aşk şarkısıyla devam ediyoruz.

Nora Pejacevic'in Rilke'nin sözleri üzerine bestelediği aşk şarkısını mezzo-soprano Katya Markotić, HRT Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Anton Bruckner'in a cappella koro için Ave Maria, Christus Factus Est ve Locus Iste başlıklı 3 moteti var sırada.

Anton Bruckner'in Ave Maria, Christus Factus Est ve Locus Iste başlıklı 3 motetini Sokelun Korosu'ndan dinlediniz. Nikolay Rimsky-Korsakov'un Altın Horoz Operası'ndan 1907 yılında derlediği orkestra süitiyle devam ediyoruz. Edmonton Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Orkestra Suite'ini Uri Maier yönetimindeki Edmonton Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Macar besteci Ernst von Donani'nin Opus 26 Mi bemol minör 2 numaralı piyanolu kentetiyle sona eriyor.